0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hak İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hak İş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
4: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamında 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyük

0: Şehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak, yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Kocasinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
1: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
0: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamında 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar. Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllık

0: Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün Pazar Yerleri. Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
6: Ben mi? 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak, yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi kamu

0: Hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hak İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hak İş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

kibarca bir bay bay. Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün Pazar Yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
8: Ben mi? 19.30.
9: Ya ben de buradayım ya.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 24, Akışlı 25, Bünyan, Sarıolan, Sarız, Özvatan ve Tomarza 26, Felahiye 27, İncesu ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 23, Sivas Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, ruhsatlı müstakil yapı yaptıran vatandaşların Kaskiye veya doğalgaz firmasına kanal bağlantısı yapmak için başvuru yaptığında randevu verilmediğini belirterek, ruhsatlı yapısını yaptığı halde doğalgaz firmasına gidip bağlantı yapmak istendiğinde veya Kaskiye'ye gidip kanal bağlantısı yapılmak istendiğinde bir randevu verilmiyor, dedi. Kayseri'de polis ekiplerince Mimar Sinan Kavşağı'nda trafikte şiddet iddiası. Konulu sosyal medya paylaşımı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde araçtan saldırı amaçlı inen sürücü ve yolcusuna trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 360 bin TL ceza işlem uygulanırken araç 60 gün trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Gaziantep'ten yola çıkan ve Yozgat'a giden araçta ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi. URAP tarafından akademik performansa göre gerçekleştirilen araştırmaya göre Erciyes Üniversitesi Türkiye'de 13. sırada yer aldı. Yeşilhisar ilçesinde hasat edilen 65 ton elma Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
7: Ben mi? 19.30.
8: Ya ben de buradayım ya.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye ile Irak arasında enerji alanında tarihi bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verildiğini belirterek bu anlaşmanın enerji ortaklığı açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de kabine toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ekonomideki gelişmeler ele alınacak. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. Ayrıca YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. Meclis cephesinde ise öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinden uyuşturucuya geçit yok. Son 2 haftada 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1628 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre ise geçiş ücreti cezası veya borcu bulunan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşları azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı, 14 İHA, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman kahramanıyla Yeşil Vatan nöbetini 24 saat esasına göre sürdürdüklerini kaydetti. Ve son olarak Kayseri'den bir olay aktarıyoruz. Kayseri'de bir elektrikli araç şarj istasyonundayken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Patlamanın da yaşandığı olaydaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta hasar meydana gelirken olayın sebebini öğrenmek için inceleme başlatıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında 6 maç yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avustralya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos'ta, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Milli para tenisçiler Abdullah Talha Yiyenler ile Ece Haraç Özbekistan'daki WTT Feeder Başkent 2026 turnuvasında altın madalya elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir Memris 4 çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Johnson & Johnson bebek pudrası ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan binlerce davayı sonlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolara kadar ödeme yapmayı teklif etti. Önde gelen yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görev yapan 1000'den fazla üst düzey çalışanla araştırmacı, yayımladıkları açık mektupla ABD hükümetine çağrıda bulundu. Sektör temsilcileri, güvenlik ve denetim mekanizmalarının gelişen teknolojiye yetişebilmesi adına yapay zeka geliştirme hızının yavaşlatılması gerektiğini savundu. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınları, sıcaklıkların yeniden artmasıyla birlikte yeni noktalarda alevlendi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek yabancı menşeli yeni insansı robotların ve güç dönüştürücülerinin ülkeye ithalatını yasakladı. Japonya'nın güneyindeki Kyushu adasında meydana gelen şiddetli depremde en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarıştığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılara ara verdi. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere bir şans vermek amacıyla saldırıların durdurulduğunu ifade etti. Amerikan medyasında yer alan mühimmat azlığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. Özbekistan'ın daimi nüfusu, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %1.7 artarak 38.519.500 kişiye ulaştı. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölgeler %2.1 ile Surhanderya ile Taşkent olurken, en kalabalık il ise 4.413.700 nüfusla Semerkant oldu. ABD'de yapılan ankette katılımcıların %49'u, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı bulunan katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiği görüşünü bildirdi.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacerani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Enerji Company of Kirkuk Limited'in %15 hissesini satın aldı. Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun kısmen düşmesi ve arz kesintilerine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle %5,8 gerileyerek 80 dolar seviyesine indi. Rekabet Kurulu nükleer tip pazarında faaliyet gösteren 11 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek, Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin riyasetinde orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Türkiye'deki 17.630.475 işçiden 2.432.789'unun sendika üyeliği bulunuyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler küresel enflasyon ve büyüme görünümünü olumsuz etkilerken, küresel merkez bankalarının bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. KVKK, Tamuk Güzel kişiliğine haiz veri sorumlularını internet ortamında kişisel veri paylaşımına ilişkin ilke kararı aldı. Kararda, internet ortamında yayınlanan belgelerde amacın gerektirmediği kişisel verilere yer verilmemesi, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,39, euro 54,04 gram, altın 6108, çeyrek altın 10.014 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 24, Akışlı 25, Bünyan, Sarıolan, Sarız, Özvatan ve Tomarza 26, Felahiye 27, İncesu ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 23, Sivas Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Gezici Radar programı başlıyor.
2: Dur lan, dur lan.
3: Ne mi konuşacağım, ne diyeceğim?
2: Ama ya baba, motandırın içine düşerim ben. Nasıl tutayım ben onu? Onu atacağım derken kendimi atarım içine.
3: Olur mu, biz kendimizi atıyor mu?
4: Olur mu? Beceremezsem ne olacak?
5: Merhabalar sevgili Gezici Radar takipçilerimiz. Teknoloji çağında sizleri köy hayatına götürüyoruz. Sarıoğlan'da Tuzla Palas Köyü'nü ziyaret edeceğiz. Köy yaşantısını ekranlarınıza getireceğiz.

Türkiye'deki diğer tuz göllerinden ayrılmak için yanında bulunan Palas'tan adını alan Palas Tuzla Gölü'ndeyiz şimdi. Özellikle flamingoları görüntülemek için geldik ama müthiş bir rüzgar ve yağmur başladı. O yüzden birazdan ekranlarınıza flamingolara da ev sahipliği yapan bu gölü getireceğiz. Sevgili takipçilerimiz, aynı zamanda suların çekilmesiyle birlikte hayat ağacı denilen bir motifin de oluşmuş olması Palas Tuzla Gölü'nü ön plana çıkarıyor. Hem ülke içinden ziyaretçileri de bol bol ağırlayan Palas Tuzla Gölü flamingolara da ev sahipliği yapıyor. Birazdan sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Tabii ki şu anda henüz su yüksekliği fazla değil. Kış aylarında da daha ziyade tuz görüntüsü ortaya çıkıyor. Şimdi sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.

0: Talas'tayız. Asiye ablanın yanındayız sevgili takipçilerimiz. Sarıoğlan'da Talas elma yanaklı bir ablamın yanındayız.
1: Pandırı sıcağından kızarmış.
0: Pandırı sıcağından mı oldu? Evet. Nasıl güzel ekmek yapıyorsunuz Asiye ablam. Nasıl böyle mis gibi kokuyor burası. Anlatamam size. Biraz böyle biz de unutmaya yüz tutmuştuk dedi Asiye abla. Sık sık yapmaz mısınız artık?
1: Yok. Muhtar taze ekmek seviyor. Fırından yiyor.
0: Öyle mi? Ya şunun yerine tercih edilir mi? Gerçekten tandır ekmeğinin yerini tutmaz herhalde hazır ekmekler.
1: Tutmuyor da.
0: Biraz da sanki hanımlar alıştı değil mi rahata?
1: Öyle oluyor.
0: Öyle oldu. Neler yapıyorsun Asiye abla? Nasıl yapılıyor mesela bu ekmek? Önce bir onu dinleyelim.
1: Bizim gölümüzün tuzundan katıyor.
0: Oh.
1: İneklerimizin yoğurdundan bu kadar tuz, maya.
0: Maya güzelce hamur mayalanıyor.
1: Evet, yoğuruyoruz, bastırırız.
0: Tandır ekmeği güzelce yuvarlanıyor. Hafiften şöyle açılıyor. Yastığın üstünden tandıra gidiyor. Bu tandır da buraya has bir tandır mı?
1: Evet, toprağımız var.
0: Talas'ın toprağından yapılıyormuş
1: kendi
0: tandır. İçinde ne yakıyorsun şimdi? Odun mu yanıyor? Ne yanıyor?
1: Odun da yaktım. Tezek de yaktım.
0: Tezek.
1: Kerme yani. Kerme. Koyunların neyin şeysi. Hayvansal şeyle yapıyoruz ya da köz oluyor artık bu yani. Hayvansal bir ürün kalmıyor.
0: Yanıp bitiyor.
1: Evet. Köz oluyor sadece. Közünü de yapıyor.
0: Peki senin hayvanlarında var mı inek, koyun?
1: 3-4 senedir yok yani. Vardı da hep.
0: Neden bıraktınız?
2: Eşi muhtar oldu.
0: Eşi muhtar oldu. Ahmet muhtarımın eşi Asiye abla. Öyle evet. Olunca bitti mi? Çocuklar yanınızda mı? Burada mı?
1: Tek oğlum var. Kızlarım evlendi.
0: Evlendi. Nereye gittiler?
1: Kızımın ikisi de burada da. Biri yukarıda oturuyor benzinliğin orada.
0: Hı-hı.
1: Biri de burada şimdi gelir.
0: Siz seviyor musunuz Palas'ta olmayı, Palas'ta
1: ben
0: yaşamı?
1: Çok seviyorum. Ben Kayseri'den buraya geldim. 10 yıl yaşamıştım Kayseri'de.
0: Gittin, geri duramadın, geldin mi?
1: Döşemeci muhtarımız özellikle bıraktığı için.
0: Tekrardan döndünüz.
1: Biz de ülkemize geldik, mahallemize.
0: Şu güzel ekmeğin tadına da bakalım, öyle değil mi? Palas'ta tandır ekmeği böyle yapılıyor efendim. Güzelce mayalanıyor, sonra da tandırda pişiyor. Asiye abla çok lezzetli ekmek. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Bu arada Palaslı hanımlar bize bu yörede pişen yemekleri de yapmışlar.
1: Evet.
0: Onları da anlatacağız. Asiye ablayı da alıyorum, oraya geçiyoruz. Dün Palas muhtarı Ahmet Zengin'i aradım. Dedim ki muhtarım Sarıoğlan'a geleceğiz. Orada da yöresel yemekleri görelim. Hanımlar dedim bir şeyler hazırlayabilirler mi o yörede pişen? Maşallah masayı donatmışlar. Çok güzel ya, bu dönemde artık hani birçok şey hazıra döndü ya. Sizin hala böyle hayvancılıkla, tarlayla, tapanla uğraşıyor olmanız çok güzel. İsminiz ne?
3: Tuğba Zengin.
0: Tuğba abla, gerçekten çok güzel şeyler hazırlamışsınız. Şurada teyzemin yaptığı bir çorba var. Özellikle bunu merak ettik. Bu da yine Palas'a has bir çorbaymış. Teyzeciğim senin adın neydi?
4: Şennur.
0: Şennur teyze, nasıl yapılır bu çorba?
4: Suya atarık, mercimeğe kızarır.
0: Hı-hı.
4: Kili soğuk soğuk daha güzel olur.
0: Yeşil mercimek var, nohut var, bulgur var içinde.
4: Kavrulmuş un var.
0: Kavrulmuş un var.
4: Onu da yaparız.
0: Çok güzel.
4: Ya da nane. Neydi kıta?
0: Toz biber, tereyağı diyor bak.
4: He.
0: Baharatlar da konduğu zaman kışın böyle sağlıklı bir çorba değil mi?
4: Öğretme vardı resmiye de dedi ki Şenur teyze bu çok lezzetli, çok da yarar insana dedi. Çok
0: doğru. Dedi. Doğru, nohut var, mercimek var içinde çok faydalı. Su böreği de her yerde hemen hemen yöremizde yapılan bir börek.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Her
0: onu
1: zaman
0: da sizden yapalım. Dinleyelim.
3: Su böreğini önce hamurunu yumurtayla karan, tuz koyan, yumurta koyan, hamurunu karan. Ondan sonra içine hazırlan, etinden, soğandan kıyma. Ondan sonra hamurunu açan, suyla haşlan. Haşlan döşeceksin. 3 sefer döşeriz biz bunu etini.
0: Peynir var değil mi? Hiç et mi
3: et,
0: var?
3: Et, et, kıyma var. Biz peynir.
0: Kıymayla mı yapın Palas'ta?
3: Evet.
0: Peynirli de olur, Palas'ta kıymalı olurmuş.
3: Aynen öyle. Peynir de pek sevmek.
0: Aman peyniri ne yapacaksın? Kıyma olacak değil mi?
3: İlla kıyma.
0: Şimdi şurada şöyle güzel bir tatlımız var. Bu tatlı da yine dediğimiz gibi birçok yöremizde yapılır. Palas'ta da böyle yapılıyormuş. Adı ne bunun?
3: Onun adı Palıza.
0: Palıza. Ne var içinde?
3: Şeker, un, zeytinyağı.
0: Zeytinyağı var, şeker var, un var. Güzelce böyle hafiften pişiyor, yağ da üstüne dökülüyor.
3: Bunu iyice karıştırıyorsun, şeyi koyuyorsun işte. Ocağın üstüne bayağı uğraşıyorum bunu. Çok yani yemek isteyen bir şey.
0: E, muhallebi gibi görünüyor, basit gibi görünüyor da zor mu?
3: Bir saat bir şey, bir saat zor.
0: Gençlik mi güzeldi yani? Gençliğindeki zaman mı güzeldi, şimdi mi güzel?
4: Şimdi iş göremiyor, kuş göremiyor. Kocalar neye yarar?
0: Kocalar neye yarar?
4: Bunları hep yapıyordu.
0: Hepsini tek başına yapıyordun, 4 çeşit yemeği.
2: Ve şu yemeğimizi de özellikle bahsetmek istiyorum. Bu düğün yemeğiymiş. Ne diyordunuz ismine?
4: Kıymalı diyerek yapılır. O da soğan güzelce kavrulur önce yağıyla beraber. Güzelce kavurup baharatları atıldıktan sonra kıyma, etin kıyması yani. Hı hı. Onu içine döküp onunla güzelce bir kavrulur. Sonra suyu ilave edilir salçası. Ondan sonra kaynar işte, hı, ne kadar kaynarsın. Biz nişanlıyken annelerimiz yemekler yaptığı zaman bunu mantının arkasına getirirlerdi. Hmm. Mantıdan kalanın üstüne dökerlerdi.
0: Mantıdan kalırsa bunun üstüne dökülür, o ziyan edilmez yani. O da yenirdi.
4: Öyle yenirdi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine yaprak sarmamız da yöremize has. Onu da ekranlara getirmiş olalım. Palaslı hanımlar bugün bizi çok güzel ağırladılar. Hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce Tuğba abla bahsetti. Aynı zamanda hayvancılık da var. Keçileri göreceğiz değil mi? Keçileri görmeye gidiyoruz. Tuzla Palas'ta tabii ki hayvancılık da çok yaygın ve burada yaşayan insanlar hayvancılıkla da uğraşıyorlar. Onlardan bir tanesi de Şerife. Sıkı sıkı tuttuk kaçmasın diye keçiyi. Evet. Şimdi bu onun annesi değilmiş.
5: Annesi değil ama annelik yapıyor. Tuttu muydu hemziriyor. O da ısırıyor.
0: Çok da böyle bir zoraki annelik gibi. Evet. Çok da hevesli değil işin açığı annelik yapmıyor.
5: Biz tutunca emziriyor zaten. Normalde
0: biraz
5: emzirmiyor.
0: Zorla emziriyor. Yavrunun annesini kaybetmişiz. Öyle olunca da diğer keçimiz ona annelik yapmaya çalışıyor. Biraz zorlanıyor ama. Verir mi? Süt veriyorlar mı?
5: Veriyorlar, evet.
0: Kaç tane keçin var Şerife?
5: 15 tane.
0: Gidecek mi kurbanda bunlar?
5: Yok, biz bunları evde beslemek için.
0: Anladım, satmayacaksınız. He. Kurbanlık olmayacaklar yani.
5: Kızım çok seviyor, onun için de
0: kızın
5: besliyor.
0: Kızın için mi besliyorsun? Evet. Vallahi çok
5: i̇ki
0: güzel.
5: İki tane aldık, iki taneden bu kadar töredi yani.
0: Aa, güzel, bu böyle büyüyebilir yani. Bayağı bir sayı artabilir. O zaman bir de şöyle süt sağsın Şerife, onu da izleyelim ya. Mustafa, sen bugün okula niye gitmedin?
6: Kayseri Radar geliyor diye okuldan kaçtım.
0: Sen güvercin besliyormuşsun.
6: Evet.
0: Kayseri Radar geliyor diye de okula da gitmedin.
6: Evet.
0: Gel gidelim de hadi o güvercinlere bakalım.
6: Tamam, gidelim. Bu kuşun adı Beyaz. Hı. Şurada şu yem yiyen ala beyazlığı üstünde az bir şey çillik var. O beyaz. Anlatırsam ağaç dönen gel.
0: Bak ya, şaka gibi lan ya. Sarıoğlan'da Palas'ta çok güzel insanlarla tanıştık. Biz çok keyif aldık. Umarız sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Gezici Radar bir sonraki hafta yepyeni bir bölümle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, ruhsatlı müstakil yapı yaptıran vatandaşların Kaskiye veya doğalgaz firmasına kanal bağlantısı yapmak için başvuru yaptığında randevu verilmediğini belirterek, ruhsatlı yapısını yaptığı halde doğalgaz firmasına gidip bağlantı yapmak istendiğinde veya Kaskiye'ye gidip kanal bağlantısı yapılmak istendiğinde bir randevu verilmiyor, dedi. Kayseri'de polis ekiplerince Mimar Sinan Kavşağı'nda trafikte şiddet iddiası. Konulu sosyal medya paylaşımı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde araçtan saldırı amaçlı inen sürücü ve yolcusuna trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 360 bin TL ceza işlem uygulanırken araç 60 gün trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Gaziantep'ten yola çıkan ve Yozgat'a giden araçta ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi. URAP tarafından akademik performansa göre gerçekleştirilen araştırmaya göre Erciyes Üniversitesi Türkiye'de 13. sırada yer aldı. Yeşilhisar ilçesinde hasat edilen 65 ton elma Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
4: Ben mi? 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye ile Irak arasında enerji alanında tarihi bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verildiğini belirterek bu anlaşmanın enerji ortaklığı açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de kabine toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyi de ekonomideki gelişmeler ele alınacak. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. Ayrıca YÖK tarafından sektörün ve işgücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. Meclis cephesinde ise öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinden uyuşturucuya geçit yok. Son 2 haftada 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1628 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre ise geçiş ücreti cezası veya borcu bulunan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı, 14 İHA, 184'ü akıllı, 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman kahramanıyla Yeşil Vatan nöbetini 24 saat esasına göre sürdürdüklerini kaydetti. Ve son olarak Kayseri'den bir olay aktarıyoruz. Kayseri'de bir elektrikli araç şarj istasyonundayken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Patlamanın da yaşandığı olaydaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta hasar meydana gelirken olayın sebebini öğrenmek için inceleme başlatıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum.

0: Erdi.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Ya Akburak'ın sunumuyla yeni nesil anlatıyor. Her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu yeni nesil anlatıyor, başlıyor.
1: Kayseri'den Radyo Radar ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Her hafta çarşamba günü yeni bir konukla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bu hafta da basın yayından aslında bir konuğumuz var. Üniversite öğrencisi. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Hoş geldin Nisa.
2: Merhabalar, hoş buldum. Ben Nisa Üstünsoy. Amasya Üniversitesi'nde Merzifon'da okuyorum. Basın yayın öğrencisiyim. Şu an Kayseri Radar'da staj yapıyorum. İlk sınıfım. Bu şekilde.
1: Çok güzel. Peki nereden tercih ettin bu bölümü?
2: Birazdan medya sektörünü seviyorum açıkçası. Hani medyanın içinde olmayı, burada bir şeyler yapmayı çok istediğim bir bölümde aslında. O yüzden tercih ettim, yani onu istediğim için.
1: Peki birinci sınıftan staj biraz böyle şey olmadı mı? Zor olmuyor mu senin için?
2: Aslında daha çok pişmeye yönelik bir staj yapmak istediğim için bu benim için daha iyi oldu. Çünkü ikinci seneye bıraktığımda uzama riskine göz ardı edemedim. Bu yüzden.
1: Çok güzel. Kaç yıllık bir bölüm peki? Bölümden de bahseder misin? Neler görüyorsun mesela? Ne olabiliyorsun?
2: Yani önceden bölümümde gazeteye yönelik matbaa üzerine şeyler yapılıyordu. Yeni dönemde daha çok medya üzerine ve böyle hani sosyal medyaya da kayan türden şeyler görüyorum. Açıkçası röportaj yapım tekniklerini görüyorum. İşte haber yazma yönelik şeyler görüyorum. Ajansa yönelik şeyler görüyorum. Çekimi nasıl yapacağıma dair şeyler görüyorum. Ve bunlarla birlikte nasıl gazete yapacağımı da görüyorum. Aslında çok çeşitli bir bölüm bu.
1: Evet, aslında geleceğin meslekleri arasında yer alıyor diyebiliriz. Şu anda aslında çok popüler, yani influencerlar, sosyal medya yöneticileri, aslında her şey sosyal medya üzerinden akıyor. Yani şu anda bir kıyafet satmak isteyen bir vatandaş, bir kişi de yine sosyal medyadan o reklamını, pazarlamasını yapıyor. Kitap satmak isteyen kişi de yine sosyal medyadan pazarlamasını satıyor. Yani ürünün ne olduğu fark etmiyor. Yani sen bu suyu satmak istiyorsan yine sosyal medyaya başvuruyorsun. Çünkü insanlar artık her şeyin haberdarını, yani her şeyin haberini sosyal medyadan alıyor aslında diyebiliriz. Peki evet. Böyle ne düşünüyorsun ilerisi için, hedeflerin neler?
2: Yani ben biraz daha aslında sosyal anksiyete denilen o şeyi yenebilirsem spiker olmak istiyorum. Öyle bir hayalim var, öyle bir hedefim var. Çünkü kamera önünü daha çok seviyorum, kamera arkasından ziyade. Ama burada her ikisini de gördüğüm bir yerdeyim. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Bu benim için harika bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi spikerlik tarzını bir şeye yönelmeyi düşünüyorum aslında. Hedefim o yönde diyebilirim.
1: Çok güzel. Anksiyete dedim bu arada. Aslında evet. Günümüzün çok popüler bir kelimesi. Yani evet. Herkes diyor ki ya işte ben şunu yapamam, anksiyetem var. Anksiyetem sarışını yapamam. İşte nasıl yapacağım, anksiyetem var gibisinden. Sürekli aslında her cümlemizin başında bir anksiyete kelimesi yerleşmiş durumda. Bir nevi de aslında ben şöyle düşünüyorum. Hani biz ne kadar çok anksiyetem var, anksiyeteliyim. Bu arada anksiyetenin tanımı hani şey, işte utanma, çekinme, insan karşısına çıkmakta aslında zorlanma gibi tanımlayabiliriz. Aslında yeni nesille birlikte anksiyete olarak biz çok fazla tanımlamaya, hatta bunun hastalık olduğunu söyleyenler de var.
2: Evet.
1: Yani ne kadar çok aslında biz bu kelimeyi kullanırsak, ne kadar çok öyle olduğumuzu kabullenirsek aslında yavaş yavaş bu anksiyete düzeyi artıyor. Yani şimdi asıl anksiyete bu işte utanma durumu değil. Yani şimdi belli düzey anksiyeteler var. İnsanların ilaç kullandığı, tedavi gördüğü. Ama bizim günlük şeylerde böyle işte utanıyorum, çekiniyorum demek yerine anksiyetem tuttu, anksiyetem var diyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
2: Yani genel olarak bence bazı şeyleri bir kelime kalıbına sığdırıp o şekilde devam ediyoruz. Ve bazen de açık konuşmak gerekirse kendi adıma yapmak istemediğim şeylere anksiyetem var diye bir kalıbın arkasına atıp oraya sığınmaya çalışıyorum. Ve bunu çoğu insanda yaptığını düşünüyorum. Bazen işte örneğin bir sipariş vermek bile kimi insan için zor olabiliyor. Bunu kabul ediyorum. Ama bazen canım istemediğinde ben de ya sosyal anksiyetem var, yapamam. Yani böyle bir kalıba sığdırdığımızı düşünüyorum. Evet. Ve bu doğru bir şey mi? Bence değil, ama bazı durumlarda da kurtarıyor bence durumu.
1: Evet. Yani yapmak istemiyorsak anksiyetem var demek gidelim.
2: Kesinlikle.
1: Evet, ama yenmek için gerçekten bir şeyler yapmak gerekiyor. Biraz daha sosyalleşmek ve günümüz çağında şu anda o kadar yalnızız ki, yani sürekli bir şeylerle meşgul olmaya çalışıyoruz. Sürekli insan içindeyiz belki, ama bir kalabalık, yalnızlık hep var yani. İşte insanlar artık sosyal medyadan iletişime geçiyor. Hani yüz yüze iletişimler artık kalmadı. Yani kalsa bile şöyle oluyor. İki arkadaş birlikte oturduğunda birinin elinde telefon, diğerinin elinde belki tablet ya da yine telefon. İki laf ediyorlar. Daha sonrasında ya video izletiyorlar birbirlerine, evet, ya da sosyal medya üzerinden oluyor yani genelde konuşmaları. Yüz yüze artık konuşamaz hale geldik. Bu da çok üzücü bir durum aslında yeni nesil için de. Biraz üzücü ve kırıcı bir durum. Sorularımıza geçelim. Sosyal medya bizi asosyal mi yapıyor yoksa yeni nesil sosyalleşme şekli artık bu mu sence?
2: Yani asosyal yaptığını bir nevi düşünüyorum. Çünkü telefonu kapattığımızda yok. Hani sizinle okey iletişimdeyim telefon halinde ama o telefonun şarjı bittiğinde yoksunuz. Hani hiçbir şekilde elde edemeyeceğim bir durum haline geliyor. Ve gerçekten bir noktada asosyal olduğumuzu düşünüyorum. Hani yeni nesil sosyalleşmek denilen şey okey bu olabilir ama bence gerçekten asosyalliğe döndürülen bir durum. Çünkü evde otururken okey TikTok kaydırıyorsun, Instagram'a bakıyorsun, mesajlaşıyorsun. Bunlar hepsi tamam olabilir ama telefonu kapattığımda yoksunuz. Ve bu gerçek hayata döndüğümde bende bir şey eksilttiğini hissediyorum bazenleri. Çünkü okey giriyorum, kaydırıyorum, bir sürü video izliyorum. Sonunda hiçbir şey elde etmedim, bir şey öğrenmedim, zamanımı kaybettim. Üstüne üstlük gerçek hayata döndüğümde yanımda kimse yok.
1: Evet, gerçekten de öyle. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani şu anda o kadar çok asosyalleştik ki, hani o kadar çok telefonla ilgileniyoruz ki telefonun şarjı bittiğinde sanki dünyanın sonu gelmiş, evet, gibi oluyor. Yani ya telefonun şarjı bitti, işte priziniz var mı, şarj makineniz var mı? Benim şu an acilen takmam gerekiyor. Çünkü şöyle, şu an o kadar çok telefonla, sosyal medyayla, dijital şeylerle o kadar çok içselleştik ki şarjı bitip kapandığı an sanki dünyanın sonu gelmiş, sanki kıyamet kopmuş ve sanki yaşayamayacakmışız gibi ani bir paniğe aslında sebebiyet oluyor.
2: Evet.
1: Yani sen mesela şarjın bitince ne yapıyorsun?
2: Stres alıyorum. Şimdi ben bunu eleştiriyorum ama ben yapmıyor muyum? Ben de yapıyorum. Aynılarını yaptığım için aslında kendime de kızdığım şeyler oluyor ama değiştirmeye yönelik bir şey de yapmıyorum. Çünkü bir bakıma yeni dönemde bu ya, hani herkes buna yöneliyor ya, sen yaptığında farklı hissediyorsun. Hani neden yaptım ki? Dışlanma korkusu da diyebiliriz aslında bunu. O yüzden ben de direkt telefonumu hemen şarja takmayı hedefliyorum. Yani ilk işim o oluyor. Bir de şöyle de bir gerçek var. Aileyle iletişim de kurmam gerekiyor benim veya arkadaşlarım. Hani telefon kapandığında merak ediyorlar, ne oldu, hani neredesin, neden şarjın yok diye. O yüzden ister istemez ben de şarja koşuyorum yani.
1: Ya evet, zaten şöyle bir şey var, eğer telefona ulaşılamıyorsa o kişi ya öldü ya başına, evet, bir şey geldi. Evet. Onun harici şarjı falan bitmiş olamaz.
2: Evet. Kesinlikle yani, bu düşünülmüyor zaten.
1: Kesinlikle. Ya telefon olmuyor ki acaba ne yapıyorduk böyle ulaşamayınca, haber alamayınca. Ya muhtemelen insanlar evde böyle saatlerce bekliyordu. Acaba gelecek mi, ne zaman gelecek, evet, diye. Bu kadar çok sabırsız değildik belki de. Şimdi şöyle baktığımızda hani biz evet yeni nesiliz ama biraz daha böyle Y kuşağına falan baktığımızda telefonla haberleşmeye daha o kadar çok alışmışlar ki ulaşamayınca başına bir iş geldiğini düşünüyorlar ve panikliyorlar ister istemez.
2: Evet. Yani yani geçmişe baktığınızda gerçekten aşırı fazla bir sabırlı insan görüyorsunuz. Mesela benim anneannem, dedem hani gerçekten o kadar sabırlılar ki, hayır yani sabırlı olamazsınız şu an, ne oldu o kişiye diyorsunuz mesela, ama öyle bir şey yok onlarda. Mesela ulaşamadığında ya da arama gibi bir lüksü olmadıklarında aylarca yıllarca bekliyorlarmış birbirlerini ve geldiklerinde anlıyorlarmış sağlıklı olduklarını, ölmediklerini. Yani savaş zamanına falan indiğimizde zaten bu durum daha da kötü. Hani yıllarca gelmiyor adam ve sanıyorsunuz ki öldü ama bir çıkıyor karşınıza, aslında yaşıyor ve hani sakat kalmış mesela, örnek veriyorum. Hani böyle durumlar aslında çok kötü bence. Ya sosyal medya bu konuda ya iletişim kurmamız için çok büyük bir avantaj bizde telefonumuzun olması. Fakat bizi sabırsızlaştırıyor da diyebilirim.
1: Evet ya, insanlar mektupla haberleşiyormuş. Ya yani evet, mektuplar haftalar sonra, aylar sonra gidiyormuş belki. O mektuba tutunup hani o cevap yazıyor. İşte evet, bir hafta sonra gidiyor. Şimdi anında, saniyesinde yazdığımız an mesaj gidiyor. Şimdi şöyle bir şey çıktı. Niye mesajıma bakmadın? Neden evet, görüp de attın? Neden görüp cevap vermedin? Gibi şeyler oluyor. Buna da biraz görüldü diyoruz aslında. Evet. Bir de ghosting de diyebiliyoruz. Evet, ghosting de buradan dönüyor.
2: Ghosting ortadan kaybolma. Ya bu işte yeni nesil kelimeler. İşte flört etme var. Hani işte birbirini tanıma evresi dediğimiz aslında flört olan işte kısım. Bu kısımda hani bir anda ortadan kaybolursa karşındaki birey veya siz. Hı hı. Bu bizim için ghostlama anlamına geliyor. Yeni nesilde bu çok popüler yazı. Ben de yapmıştım, vardır. Çünkü hani bir şey oluyor, bir nevi saygısızlık olduğunu düşünüyorum ama insan bazen uğraşmak istemiyor. Hani onu açıklama yapmak istemiyor ya da onu açıklamaya değer görmüyor diyebilirim. O yüzden direkt ortadan kayboluyor. İyi bir şey mi? Bence değil ama yapılıyor mu? Yapılıyor. Evet.
1: Yani buradan da dinleyenlere duyuralım. Ghosting bir anda ortadan kaybolma. Yani evet. Sen konuşuyorsun. Sonra bir anda bakıyorsun ortadan kayboluyorsun. Yok. Bir de şöyle bir şey var. Love bombing.
2: Evet.
1: O da
2: en sevdiğim.
1: Sürekli böyle ilgiyi veriyor. Evet. İlgileniyor, ilgi gösteriyor, böyle çiçeklere, böceklere ilgiye boğuyor. Daha sonra bir anda bir çekiyor.
2: Yok, ortada kalmasın, hiçbir şeyin yok, hiçbir şey elde edememişsin. Yani evet, bu iki terimi aslında normal hayatımda kendim de çok fazla kullanıyorum. Biri böyle ilk tanıştığım andan itibaren ay çok güzelsin, ay çok tatlısın falan diyorsun. Diyorum ki hayır, bu bana şu an love bombing yapıyor ve ghostlayacak, bunu yaşayamam falan diye böyle kendimi geri çektiğim zamanlar olmuştur yani.
1: Evet. Peki, günde kaç saat ekranda vakit geçiriyorsun?
2: Şimdi şöyle, stajda olduğum için biraz yoruluyorum. Eve gittiğime çok bakamıyorum ama normal hayatta ve işim yoksa, boştaysam çok geçiriyorum. 8-9 saati buluyor. Hatta daha fazla olduğu da oluyor. Sağlıklı değil, kabul ediyorum. Evet. Ama oluyor.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Şu anda mesela işte video kaydırıyoruz, izliyoruz. O bizi sanki bir ağ gibi içine çekiyor ve bırakmıyor.
2: Evet. Yani
1: aslında ilgilenmek istemiyoruz. Hani biz gençler olarak da aslında bu durumdan rahatsızız. Yani saatlerce, belki 5 saatimiz, belki 4 saatimizi sosyal medyada bir şeyler kaydırarak ya da video izleyerek geçirmek istemiyoruz. Fakat yani bizi içine çekiyor. Hani bundan kurtulamıyoruz da. Biz de bu durumun farkındayız. Biz de bu durumdan rahatsızız. Ama çaresini daha bulamadık. Evet, sonuç yok. Ya çünkü şey oluyor, hani sende de oluyor mu bilmiyorum ama hani uzun süre vakit geçirdiğimde o videolarla, geçirmeyi bıraktığımda en sonunda bakıyorum saat geç olmuş ve kendimi mutsuz hissediyorum yani açıkçası.
2: Evet. Ya yine ben hiçbir niye şey yapamadım. Evet. Diyorum. Evet. Doğru.
1: Yine hiçbir şey yapamadım. Yapacağım onca şey vardı.
2: Evet. Yani mesela ben aslında şeyi hedefliyorum birazcık daha, diksiyonumu geliştirmeyi ve hani İngilizce öğrenmeyi hedefliyorum. Ama o işte sosyal medyaya girdiğin andan itibaren izlediğim videolardan sonra akşam oluyor ve diyorum ki ben bir şey yapamadım. Hiçbir şey elde edemedim şu an. Geliştiremedim kendimi de. Kendime kızıyorum ama bunun da bir çözümü yok. Ya da ben mi bulamadım çözümünü bilmiyorum.
1: Evet, biraz zor. Yani biraz daha şey yapabiliriz. Örneğin işte ekran süresi koyarız. Telefon kendi uyarı verir, bir şey verir. Hani o zaman aklımıza gelir. Aa evet, ben bırakmalıyım diye. Yani zor yani işimiz. Artık sadece Z kuşağı değil bu arada. Y kuşağı da çok ekran bağımlısı olmaya başladı. Yani onlar bile şu anda televizyon açık kenarda böyle bir şeyler kaydırıyorlar. İşte Instagram, Facebook'tan yapmıyorlarsa bile YouTube üzerinden bir şeyler kaydırıyorlar sürekli. Onlar da şu an bağımlı olma aşamasında diyebiliriz. Bizi uyarıyorlar ama.
2: Yani tabii de.
1: Peki Reels ve TikTok yüzünden artık uzun film izlemeye ve kitap okumaya tahammülüm kalmadı dediğin oluyor mu?
2: Oluyor. Kesinlikle oluyor. Çünkü hani maksimum 1 dakika uzunluğunda oluyor ya da 3 dakika mıydı tam hatırlamıyorum ama hani o kadar uzun süre bir şey izleyemiyorum. Hani film izleyemiyorum. Sadece 3 dakikayla sınırlı kalmış gibi hissediyorum bazen ve izliyorsam bile atlama oluyor. Hani direkt atlıyorum. Sıkıldım. Çünkü hani başka bir şey geçelim. Başka bir konu. Çünkü hep aynı konu üzerinden devam eden filmler ve diziler oluyor. Gerçi hani Türk dizileri de birazcık daha öyledir ya. Hani sonu bellidir. Yaz dizileri özellikle. Hani işte bir kız adama aşık olur. İşte bir sürü olay yaşarlar falan. Böyle şeyleri sürekli olarak gördüğüm ve izlediğim için artık yeni bir şey de bulamıyorum. O yüzden hani izleyemiyorum. 3 dakikadan sonra böyle sarasım geliyor. Sarınca hiçbir şey anlamamış oluyorum. Hiçbir şey elde etmiyorum. Yine sıfır.
1: Bir de şey var mesela, artık her şeyi böyle 2x'e, 1.5x'e izlemeye başladık. Yani bu bizi biraz sabırsızlaştırdı mı sence?
2: Kesinlikle sabırsızlaştırdı. Çünkü sonunda ne söyleyeceğini duymam lazım gibi geliyor bana. Mesela bir makyaj videosu izliyorken sonu nasıl oldu diye merak ediyorum. O süreci değil de sonunu merak ediyorum. Ve bu gerçekten çok kötü bir şey bence. Çünkü her yeni başladığım işte de sonu nasıl olacak diye süreci yaşayamıyorum bazenleri. Bu beni evet hem sabırsız hem de bazı işleri yarıda bırakmama sebebiyet verdi diyebilirim açıkçası.
1: Evet, gerçekten çok sıkıntı. Çünkü şöyle, şu anda bir film mesela izlemeye başlıyoruz. İşte yavaş yavaş çekiliyor bazı filmler. Yani evet. Hani konuşuyor, duraklıyor.
2: Ay ruhumu emiyor
1: onlar
2: mesela.
1: Bir daha konuşuyor, bir daha duraklıyor. Ya insan dinlerken açıkçası sıkılıyor yani.
2: Evet.
1: Hani o yüzden biz de 1.5-2x'e alıp sonunu merak ettiğimiz için aslında hızlandırmış bir şekilde o filmi izliyoruz.
2: Evet.
1: Ya belki o konuşmalar, hani bazen şey bile oluyor yani açıkçası bende. O konuştukları şeyler bile benim sıkılıyorum yani o aksiyon, evet. Sadece o göreceğim o aksiyon olaylarını izleyip bir de sonunu izleyip çıkıyorum bazen.
2: Evet, ben de öyle. Ya bir de mesela fragman dediğimiz hani böyle kısa kesit verili ve fragmanda böyle en etkileyici sahneleri koyuyorlar. Mesela o sahneleri izlemek istiyorum sadece, hani o tamamını değil yani. Bu bence büyük bir sıkıntı ama gerçekten.
1: Ya evet, gerçekten öyle. Çok hızlı yaşamaya başladık. Şu anda evet her şeyi 1.5-2x izliyoruz. Konuşmamız hızlandı, hayatımızın hızlandı. Hayat hızlanınca bir şeyleri daha çok şey sığdırmaya çalışıyoruz ve hiçbir şey sığmıyor aslında. Evet. Hani işte şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapmam lazım, şunu da ekleyelim, şunları da işte yapalım dediğimiz sürece biz bir günümüze, bir hayatımıza, bir ömrümüze belki hiçbir şeyi sığdıramıyoruz. Çünkü her şey hızlandırılmış, tad almadan, keyif almadan yaşadığımız için hem yaptığımız işlerde belki hızlandırılmış yaptığımız için hem keyif almıyoruz, hem o kadar belki başarılı, güzel olmuyor. Hem de zaman akıp geçiyor yani.
2: Evet, doğru. Gerçekten büyük bir sıkıntı bence ama hani bunun şu an bir çözümü yok. Çünkü tüm dünya olarak bu sosyal medyaya yöneldik. Hayat oradan devam ediyor yani. O yüzden yani, kimse çıkıp da şey demiyor, hayır bunu yapmayacağız demiyor. Herkes aynı akışta devam ediyor.
1: Ya bir okuyan öğrencinin bile şu anda her şeyi WhatsApp gruplarından dönüyor. Yani kesinlikle. Bir ödev mi atılıyor WhatsApp grubundan? Yani o telefonu, dijital telefona sahip olması gerekiyor ki o gruptan haberdar olmalı. Ya, ya da bir toplantı mı yapılıyor? WhatsApp'tan haber veriliyor ya da sosyal medya üzerinden. Evet. Şu anda şöyle haberler de televizyondan çıkıp sosyal medyaya taşınmaya başlandı. Yani bir haber izleyeceğimizi, bir şeyden haberdar olacağımızda akşam haberlerini beklemiyoruz. Direkt sosyal medyadan anında haberdar oluyoruz.
2: Evet.
1: Yani bu nevi aslında iyi şeyleri de var. Yani şimdi kötü bir olay olduğuna ya da iyi bir olay da olabilir, fark etmiyor. Biz anında bu habere ulaşabiliyoruz.
2: Evet, anlık bilgi almak gerçekten çok güzel. Ama hem doğru bilgi alıyor muyuz ondan da emin değilim açıkçası.
1: Evet, çok fazla yalan bilgi var. Çok fazla yanlış bilgi var.
2: Evet. Çünkü hani herkes aynı şeyi söylüyor ve herkes üstüne katarak konuşuyor. O yüzden bazen doğru bildiğim şeyler de yanlış çıkabiliyor. Ben mesela öyle çok olay yaşadım. Çok olay haber gördüm ve mesela doğru olarak kabul edip yani kendi sosyal medyamda paylaştım. Aslında yalan olduğunu gördüğüm birçok haber vardı yani.
1: Evet, gerçekten öyle. Ya şu an insanlar yan yana olup böyle kulaktan kulağa bir şey söylediğinde bile o en sona gelene kadar değişiyor.
2: Evet, tabii
1: ki. Sosyal medyada o kadar çok insan ve o kadar çok hani mecra var ki ondan ona ondan ona o kadar çok değişiyor, evriliyor, takla attırılıyor. Yani bize gelene kadar haber ne olmuş bilmiyoruz bile yani.
2: Aynen öyle.
1: Peki dikkat süremiz sence böyle Japon balığından daha da az. 8 saniyeye kadar düştü. Ne düşünüyorsun?
2: Yani kesinlikle öyle. Hani bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim bile. Hani o kadar az şey de dikkat edebiliyorum ki bazen. Çünkü mesela bazı izlediğimiz videolarda çok hareket odaklı videolar oluyor ya mesela. Yani çok garip oluyor. Hani bir şeye odaklanamıyorum, bir şey okuyamıyorum, bir şey izleyemiyorum, bir şey çizemiyorum. O yüzden bir şey yazamıyorum. O yüzden mesela çok zor bir durum bence ve gerçekten düştüğünü düşünüyorum. Çünkü önceden daha dikkatli bir insandım. Bazı ayrıntılara veya bir iş yapıyorsam ona daha dikkat ediyordum. Yine ediyorum, etmiyor değilim ama daha az bence, evet.
1: Evet, dikkat süremiz gerçekten evet. Çok fazla azaldı. Yani sürekli dikkat dağınıklığı yaşıyoruz, bir şeye evet. Odaklanamıyoruz. Ya karşımızda bir insan konuşurken bile başka bir şey aklımıza evet. Geliyor, bir şey oluyor. O an dikkatimiz, odağımız dağılabiliyor. Bu da gerçekten çok üzücü bir durum. Yeni neslin yaşadığı
2: evet.
1: Üzücü durumlardan bir tanesi. Peki sosyal medyada gördüğümüz hayatların yüzde kaçı sence sahte?
2: Bence hepsi sahte. Ya bence hepsi sahte. Çünkü şöyle düşünüyorum. Bu influencer dediğimiz kitle gerçekten bunun... Nasıl konuşayım? Yani doğru ifade etmeye çalışıyorum kendim ama gerçekten sahte bir yaşam sürdüklerini düşünüyorum. Çünkü herkes o kadar mükemmel olamaz. Yani gerçek hayata dönüp baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Tüketim çılgınlığı var. Bu bende de var. Çok şey almak istiyorum. Çok şey yapmak istiyorum. Çünkü bir şey paylaşıldığında onu denemek istiyorum. Onu deneyimlemek istiyorum. O bende nasıl durur onu görmek istiyorum. Ve mesela şey var. Biz eskiden böyle bir şey yapmıyorduk. Hani her kış alışveriş yapıyoruz. Kışlık alışverişi. Her yaz yazlık alışveriş yapıyoruz. Bu bence influencerlardan gelme bir alışkanlık oldu benim için. Ve bence sahte hayat yaşıyorlar. Çünkü herkes mutsuz anını o kadar paylaşmaz. Kendim için de söylüyorum. Tek başıma ağladığım zamanlarda kimsenin karşısına geçip ben buna ağlıyorum demem. Ya da güldüğüm zamanları genelde içimde saklarım. Hani insanlara o kadar umut veya mutluluk vaat etmem. Hani bence çoğu hayat sahte. Bir de şop dediğimiz işte evet. kusursuz fizik denilen şey. Gerçek hayat öyle bir şey değil. Yani masa değilsin, oturduğuna katlanacaksın. Yani kapı değilsin. Bunlar gayet normal şeyler bence. Katlanmak, göbeğinin olması, kilo almak, kilo vermek. Tabii ki sağlıklıysa bunları yapmak. Yani sağlıksızsa bir kilo verimini doğru bulmuyorum. Kilo almayı doğru bulmuyorum ama sağlık çerçevesinde bunların yapılması gayet normal ve onlar yapmıyormuş gibi. Bir de mesela yeni dönemde bir iğneyle kilo verme olayı var. Yasaklandı evet. ama halbuki kullanılıyor. O, ve hani bunu çok normal bir şekilde zayıflamış gibi insanların içine sokuyorlar. İşte düşündürüyorlar. Hani onu gören küçük bir çocuk mesela 13 yaşındaki insanlar da kullanıyor bu sosyal medyayı. Ben neden bu şekilde değilim diye düşünebilir ama daha ergenlik çağında ve çok gelişmeye yatkın bir vücudu var halbuki. Ve kendini aç bırakıp gelişmesini yarıda kesebilir o insan mesela. Ve bunlara sebebiyet verdiklerini düşünüyorum. O yüzden sahte buluyorum.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Acayip bilinç kötülüğü var. Yani o kadar çok kötülüyorlar ki yani sen bir fotoğraf, bir video attığında altına kaç yaşında olursan ol ya da nasıl olursan ol senin fiziksel özelliklerine, dış görünüşüne, yaptığın şeylerle o kadar çok insanlar kötü eleştiriye maruz bırakıyor ki yani senin anksiyeten tutuyor, dışarı evet. çıkamıyorsun, kendini kötü hissediyorsun, kendini yetersiz buluyorsun ve sonunda ise depresyona giriyorsun yavaş yavaş. Yani insanlarda aslında depresyon oluşturabilecek şeyler bunlar. Yani tek başınasın, insanlar sana sürekli kötü eleştiriler yapıyor. Sen çok kötüsün, çok çirkinsin, niye bu kadar kilolusun, niye bu kadar zayıfsın, çok zayıfsın, tahta gibisin, işte kilo alıyorsun, çok şişkosun, bu ne böyle, evet. işte Dumbledore gibisin. Hani o kadar kötü eleştirilere maruz kalıyor ki insanlar. İşte saçın ne kadar kötü, işte çok kabarık, işte bu ne böyle, ya da böyle işte çok düz, bu niye yapışık, böyle şöyle yap, böyle yap, kaşın gözün niye böyle, biri niye evet. aşağıda. Yani o kadar çok kötü eleştiriler yapıyorlar ki bundan da aslında kurtulmak gerekiyor. Çünkü küçük yaştaki çocuklar bu eleştiriyi kaldıracak seviyede değiller. Bu arada yaş fark etmiyor. Yani insan 30'unda da olsa, 40'ında da olsa, 50'sinde de olsa bu kadar kötü eleştiriyi kaldıracak düzeyde değil. İnsanın psikolojisini etkiliyor. Ne kadar ben umursamıyorum, umurumda değil, neler derlerse desinler desin. Yani fark etmiyor. Gerçekten yani fark etmiyor
2: kesinlikle
1: yani.
2: Kesinlikle fark etmiyor. Hani yeri geliyor 60 yaşındaki insan da etkileniyor. Yeri geliyor 13 yaşındaki insan da etkileniyor. Çünkü insanlar bence kendilerinde olmayan farklılıkları başkalarında kabul etmekte zorlanıyorlar. Hani mesela saçı siyah olan, doğuştan siyah olan bir insan saçı kahverengi olan bir insanı garipseyebilir. Bu gayet normaldir. Bu da bence çok fazla fanus içinde büyüdüğümüzden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Hani kendi adıma konuşmak gerekirse çok fanus içinde büyüdüm. Çok böyle hayatımda aşırı kötü niyetli insan olmadı. Hani eleştiri yapan insan olmadı. Biraz daha el bebek gül bebek pohpohlanarak büyüdüğüm için. İlk böyle ortaokul lise döneminde insanların o yaşta bile o kadar kötü olduğunu görmek beni çok şaşırtmıştı ve çok üzülmüştüm. Hani zorbalanarak büyüdüm aslında ben birazcık da. Ve bunu yaşamış bir insan olarak gerçekten şu an şu dönemde hala bunun devam ediyor olması çok kötü. Kimse değiştirmeye çalışmıyor ve herkes işte telefonda arkasına yaslanırken orada bir şeyler başarmış insana veya başarmaya çalışan bir insana bunu yaşatıyor. Hani bence sosyal medyaya kendini yansıtmak da bir başarmaktır. Çünkü yani insanın dediğim gibi sosyal anksiyetesini yenmesi demek bence çok bir şey başarmış demektir. Çünkü bazı insanlar onun yani sosyal anksiyetesi yüzünden yeri geliyor yemek bile sipariş edemiyorlar. Evet. Bu yüzden bence yani eleştiri yapmamaları gerekiyor. En azından bazı eleştiriler yapılması gerekiyor. Yapıcı eleştiri yapılması gerektiğini düşünüyorum. İşte saçın kötü, başın kötü gibi değil de hani saçını bence bu şekilde yaparsan daha iyi olur gibi eleştiri aynen. yapılması gerektiğini düşünüyorum ki sorulmadığı müddetçe eleştiri yapılmasını da doğru bulmuyorum ben. Hani bir influencer ekran karşısına geçerler ki işte saçımı bugün kısa kesmek istiyorum sizce bana yakışır mı der. İşte karşı taraf o zaman der ki ya bence yakışmaz işte daha hani uzun saçlar sana gider kaynak taktır der. O zaman fikir belirtme taraftarıyım ben.
1: Bence de öyle olmalı bu arada yani hani öbür türlü çünkü üzücü oluyor, kırıcı oluyor yani. Bu arada şey demiştin hani dedin insanlar hep güzel hallerini, hep iyi hallerini paylaşıyor. Evet. Kötü, üzgün, ağladığı hallerini paylaşmıyor demiştin. Bu da aslında şöyle linç kültüründen kaynaklı. Çünkü bu sefer işte sen ağlarken, üzüntülü bir şekilde, kötüyken paylaştığında bu sefer ne oluyor? İşte sen insanları kendini mi acındırmaya çalışıyorsun? Evet. İşte duygu sömürüsü mü yapıyorsun? Bu sefer böyle oluyor. Yani sen ne kadar iyi şeyler yapmaya çalışırsan çalış, onun içerisinden ufak bir kötülük, kötü kötü bir şey bulup, minicik bir şey bulup oradan kötüye çekebiliyor insanlar. Gerçekten evet. Biraz daha böyle iyi kalpli olmaya, bir yorum yaparken, bir eleştiri yaparken acaba karşımdaki insan ne düşünür? Acaba etkilenir mi? Acaba kötü hisseder mi diye bunları biraz daha empati yapıp düşünmemiz lazım. Evet, kesinlikle. Sizin belki umurunuzda olmaz. Siz belki eleştirilere çok açıksınızdır. Ama karşınızdaki insan o hassasiyette olmayabilir. Bu yüzden buradan dinleyen vatandaşlara da uyarıda bulunalım. Bir eleştiri yaparken, bir yorum yaparken karşınızdaki insanı da biraz daha düşünün. Peki beğeni, like almak yeni nesil için bir bağımlılık mı sence? Sosyal medya demişken ona da değinelim.
2: Bence kesinlikle bir bağımlılık. Çünkü hayat oradan dönüyor. Herkes orada ve yani bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama beğeniyi bir övgü olarak görüyor insanlar. Hani beni beğendi, beni işte hani fotoğrafımı beğendi, beni beğeniyor gibi görüyorlar.
1: Beni seviyor, bana aşık.
2: Evet, bana bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne ifade ediyor bu falan gibi böyle insanlar kendilerince bunu düşünüyorlar bence ve gerçekten anlam içeriyor insanlar için. Ben mesela çoğu influencer'ın böyle konuşmasını, röportajını gördüğümde işte çok az like aldı, sildim gibi şeyler söylediklerini duymuştum. Mesela saçma mı? Bence saçma değil. Çünkü bir profil yönetiyorlar ve orada bir profil çizmişler, bir imajları var ve bir anda like almayınca insanlar linç kültürü dediğimiz tayfa devreye giriyor ve şey yazıyor. Unutuldun. Artık kimse seni sevmiyor. Ve bu bir influencer için bence kötü bir şey. Unutulmak.
1: Evet. Bir de insan belli bir popülerliğe ulaştıktan sonra onu böyle yavaş yavaş çektiğinde ya da bir anda çektiğinde ne oluyor?
2: Evet.
1: Nereye gittiler? Nereye kayboldular? Evet. Nerede benim sevenlerim? Nerede benim takipçilerim gibi bir psikolojiye giriyor ve bu insanı da aslında çok etkiliyor. Yani böyle durumlarda daha çok fazla, daha böyle şey çıkarıyor, üst üste şeyler yapmaya çalışıyor. Belki kendine zarar veriyor. Belki hiç yapmayacağı şeylere yöneliyor. Bu manada da aslında tehlike oluşturabiliyor. Evet. Özellikle genç yaştaki gruptaki çocuklar için. Şu anda birçok küçük çocuğu aslında şey görüyoruz. Evet, yeni nesil istediğini giyinebilir, istediği şekilde dolaşabilir ama çok küçük yaşlarda artık işte ekran başına geçip dans etme, işte sırf beğeni almak için, evet, sırf popüler olmak için bir yerlerini açma durumu da çok fazla var. Evet, belli bir yaşa geldiğinde istediğini giyinsin, istediğini yapsın ama o ergenlik, o küçük zamanında en azından bu işte sıfır yaştan 15 yaşına kadar, yani 15-16 yaşına kadar en azından bir aile kontrolünde olması, aile kontrolünde tabii giyinmesi ve bu gerekiyor yani, çünkü aklı tam ermiyor. Yani o an farklı düşünüyor. Yani o an işte popüler olacağım, beğeni alacağım, işte ünlü olacağım algısıyla aslında hiç yapmayacağı şeyleri yapabiliyor ve sosyal medya çok tehlikeli. Yani evet, şimdi çok tehlikeli böyle üst yaş grubu insanlar var. Amcalar diye bizim tabir ettiğimiz. Tabii ki iyileri de var, kötüleri de var. Ben kötü kısımdan bahsediyorum. Hani çok kötü düşünceye sahip, çok sapık insanlar da mevcut bu sosyal mecralarda. Aileleri de buradan uyaralım. Çocuğunuz eğer sosyal medya hesabı kullanıyorsa ya da böyle TikTok, Instagram gibi hesaplarda fotoğrafları, videoları varsa bunları mutlaka kontrol edin.
2: Kesinlikle.
1: Peki, filtresiz sıradan bir hayat yaşamayı sence unuttuk mu?
2: Bence unuttuk. Çok net. Unuttuk. Yani en ufak bir şey çekildiğinde bile insanın bir filtre koyası geliyor ya da bir şey yapası geliyor veya farklı yansıtmak istiyorsunuz. Bunu da yani toplum baskısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela normal makyajsız bir şekilde fotoğraf koymak artık çok korkunç geliyor insanlara.
1: Evet.
2: Yani makyaj yapmamak demek korkunç geliyor. Çünkü insanlar garipsiyor. Mesela 5 gün makyaj yapın, bir gün yapmayın, hasta mısın diyorlar mesela.
1: Ne
2: hani
1: oldu?
2: Bir şey mi oldu sana? Hani iyi misin? Hayır, makyaj yapmadım sadece. Hani buna herkes karşı gelemez. Yani kendime dahil olmak üzere karşı gelemem. Çünkü yani okey, kötü mü gözüküyorum acaba şu an diye kendimi sorgularım. Yani o yüzden bence filtresiz yaşamayı unuttuk birazcık.
1: Evet, insanın modu düşüyor.
2: Evet.
1: Ya bir de şöyle bir şey de var aslında, ben onun öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz her gün mesela makyaj yaptığımızda, her gün yüzümüze bir şeyler sürdüğümüzde ve bir diğer gün, 5 gün sonra sürmediğimizde aslında yüzümüz de bozuluyor. Yani evet, şöyle, o kadar çok aslında onu işte belki kapatıcılarla, fondötenlerle, rimellerle o kadar çok aslında yüz yapımızı bozuyoruz ki bu sefer makyaj yapmadığımızda yüzümüz çok soluk, işte belki göz altlarımız mor, çok kötü gelmeye başlıyor. Bu da aslında makyaj malzemelerinin bize verdiği, yüzümüze verdiği zararlardan birisi diye düşünüyorum. Çünkü şöyle baktığımızda, bakıyoruz mesela işte 5 sene önce makyaj yapmıyormuşum. Aa, yüzüm ne kadar güzel. Ya işte makyajsız da fotoğraflarda güzel çıkıyormuşum. Ama şimdi soluk çıkıyorum, hasta gibi çıkıyorum. İşte kötü yorumlar alıyorum. diye düşünüyorum.
2: Yani oluyor, evet.
1: Bu da zararlarından.
2: Evet, makyaj malzemelerinin içeriği de son dönemlerde bence çok kötü oldu.
1: Evet.
2: Bu da çok büyük bir etki. Bir de şey olmaya başladı artık, hani içeri kötü oldu ya, insanlar şey işte bunu kullanırsanız düzelir diye kuru ciltli bir insan yağlı ciltli insanların kullanması gereken şey diye paylaşım yapıyor mesela. Böyle evet. şeyler de var. Hani sen yağlı cilt değilsin ya da sen kuru cilt değilsin. Onu paylaşamazsın. Mesela ben öyle bir durumda direkt ben kişinin profiline girip hani hangi cilt tipine uygun olduğuna bakıyorum. Diğer türlü evet. almıyorum.
1: Yani bu da aslında bir nevi pazarlama stratejisi diyebiliriz yani. Şöyle bir şey de var olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi işte şu sıkıntınız varsa şunu kullanın diyoruz ama mesela onu kullandığımızda bu sefer başka bir yeri bozuyor. Bu sefer evet. aynı firma o diğer bozulan şey için başka bir ürün evet. çıkarıyor. İkisini birden satıyor.
2: Evet, bir de her insanın vücuduna, cildine aynı etki etmiyor her şey. Yani
1: etmiyor ki.
2: Hani sizin saçınız uzatır, benim döker. Hani bunu bilemeyiz. Bence bazı durumlarda cilt bariyerini düzeltmek için doktora başvurmamız gerektiğini düşünüyorum
1: evet,
2: ben.
1: Mutlaka doktor kontrolünde. Yani şimdi sosyal medyadan bir ürün alıp kullanacağınızda bile örneğin işte dermatolojik bir ürünse ya da yüzünüze cildinize kullanıyorsanız bir doktora, bir uzmana tabii mutlaka ki. Danışın. Çünkü sizde alerjik reaksiyon verebilir. Yani sizi ölüme kadar götürebilir. Çünkü alerjiler çok tehlike yaratan şeyler. Ya da tamamen cildinizi belki bozabilir. Ya işte bir asit kullanıyorsun. İşte atıyorum işte glikolik asit, işte salisilik asit. Şu anda çok popüler zaten. Evet. Onu sürdüğün an oranda kızarıklık oluşuyor, bir şey oluyor, belki çürüme oluşabilecek. O yüzden internette, sosyal medyada gördüğünüz her şey size uygun değildir. Kullanmadan önce bir uzmana ya da bir doktora mutlaka danışın. Yapay zekaya danışın demiyorum. Özellikle uzmana ve doktora danışın. Bunu da belirtelim. Şu anda çünkü sağlık şeylerini bile her şeyi yapay zekaya danışıyoruz.
2: Evet, kesinlikle. Yani...
1: Ben hastayım, nasıl iyileşeceğim? Bana bir program yap. Her şeyi. Peki, bilgiler saniyeler içinde Google'dan ulaşmamız. Yani bilgileri şu an saniyeler içinde Google üzerinden ya da yapay zeka üzerinden ulaşıyoruz. Bu bizi sence tembelleştirdi mi?
2: Evet, bence tembelleştik. Çünkü yani eskiden hani Y kuşağı, onun eskisindeki kuşaklardaki insanlarla konuştuğumda bir ödev yapmak için bile işte kaç tane ansiklopedi karıştırdıklarından falan bahsediyorlar. Ve hani şunu yaptım, bunu yaptım. Ödevi yapmam 3 saatimi aldı diyorlar. Bizim için bir ödev maksimum 10 dakika. Hani maksimum 10 dakika. O da hani direktmen araştırabiliyoruz, sorabiliyoruz ne oldu, ne bitti. Ve çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ve o yüzden hem sabırsız hem de tembel oluyoruz. Çünkü işte yani lisede ve üniversitede de ben kendim yaptığım şeyi söyleyeyim. Hoca ödev veriyor. Zaten yapay zekadan yaparız ki yani bakarız, çok zor bir şey değil. Son gün yaparım yani diye. Son güne bırakma alışkanlığı sağladı bu bende. Kötü bir şey. Çok kötü bir şey hatta. Hani çünkü ilk gün yapsam hem konu pekişecek, hem ödevim bitecek, hem öğretmenimin gözüne gireceğim. Ama onun dışında her şeyi yapıyorum. Ve son güne bırakıyorum. Ve yapay zekadan yapıyorum. Ya da ne bileyim bir şey, başka bir şeyden yapıyorum. Google'dan yapıyorum. Oradan öğreniyorum. Ama hiçbir şey yok.
1: Evet.
2: İşin sonunda yine bir bilgi edinememişim. Yine sıfırım. Yani hani yarın öbür gün o konu sınav dönüme geldiğinde yapamıyorum. Evet. Tökezliyorum.
1: Aslında kendin yazmışsın. Yani kendin gönderdiğin ödevi sana tekrar sorulsa sen bilmeyeceksin. Çünkü
2: evet.
1: şöyle, zaten yapay zeka yazıyor, zaten doğru yazmıştır diye belki tamamen okumuyoruz bile. Belli
2: evet.
1: başlı yerlerine bakıp atıp geçiyoruz yani. Ya, ve de şöyle bir şey var. Bir insan bence en iyi yazarak öğrenir. Biz
2: kesinlikle.
1: Yazmayı son zamanlarda o kadar çok bıraktık. Özellikle üniversite öğrencileri şu anda kalem kağıt alıp yani yazan sayısı çok fazla değil. Yani
2: evet.
1: çok aza düştü. Yani insanlar ne yapıyor? Telefonundan not alıyor, işte tabletten not alıyor, bilgisayardan not alıyor. Klavyeler ve ekranlar üzerinden aslında not alıyor. Ya da işte bazıları şey yapıyor, aslında bu yasal değil, bunu sakın yapmayın. Ses kaydı
2: ses
1: açıyor mesela,
2: evet.
1: onları işte dinliyor. Böylelikle ne oluyor? Biz tembelleşiyoruz, dersi dinlemiyoruz, bir şey algılayamıyoruz, bir şey öğrenemiyoruz, yeni bilgi edinemiyoruz. Böylelikle de ne oluyor? Bizim kelime dağarcığımız azalıyor. Konuşmak istediğimizde karşımızdaki insanla konuşacak bir konumuz olmuyor. Çünkü belli başlı yerlerde bir şeyler dinlememişiz, kolaya kaçmışız. O yüzden gitgide konuşmamız azalıyor, sosyal hayatımız bitiyor, asosyallik başlıyor. Yani hep kötü şeylerden bahsettik aslında ama tabii ki sosyal medyanın, teknolojinin çok iyi yanları da
2: tabii
1: var.
2: Tabii ki doğru kullanıldığında hepsi çok iyi.
1: Aynen.
2: Sonuçlar veriyor bize ama doğru kullanmak ve gerçekten tembelleşmemek çok önemli.
1: Evet. Peki Kayseri'de sosyalleşme deyince aklına sadece AVM'ler mi geliyor, yoksa şu anda işte sosyal medya aracılığıyla böyle artan nesif mekanlar, böyle keşifler seni etkiliyor mu, bulabiliyor musun o şekilde?
2: Yani Açık konuşmak gerekirse sadece AVM ve kafe olduğunu düşünüyorum. Çok aşırı bir şey yok gibi geliyor. Yani yeni dönem insanı farklı şeyler arıyor, farklı şeyler istiyor, farklı heyecanlar yaşamak istiyor ama bunu da kafelerde bulamazsın ya da AVM'lerde 5 tane mağaza gezip elde edemiyorsun. Çok fazla kafe açılıyor, gereksiz fazla kafe açılıyor ve orada da tüm, çok affedersiniz ama çok garip insanlar geliyor. Hani yeni neslin böyle korkunç, keko diye tabir edebileceğim. Yani nasıl tabir edeceğimi bilemedim. O kadar kötüler ki. Ve tek amaçları işte kız tavlamak, ne bileyim onlarla bir şeyler yaşamak olan insanlar geliyor ve sen oturup bir kahveyi bile zor içiyorsun orada. Bakışlar çok rahatsız ediyor çünkü bir yerde laf atabiliyorlar. Şimdi böyle bir şey varken sen sosyalleşemezsin veya keyifli bir an yaşayamazsın. O yüzden bence kafelerden ziyade daha çok böyle etkinlik odaklı konser olabilir. Yani ne bileyim buz pateni aslında var ama hani o da bence çok yeterli bir salon değil. Hani birazcık daha o tarz bir şeyler olabilir. Yeniliğe açık olmak gerektiğini düşünüyorum. Bence çok yeniliğe açık değiliz. Hani genel olarak sürekli AVM, kafe, işte yedik içtik oturduk. Tamam ne yapacağız? Hadi eve dönelim. Yani hani mesela bir süre sonra şey oluyor. Yazıyorum mesela arkadaşıma. Diyorum ki buluşalım mı? Diyor ki tamam ne yapacağız? Kafeye gideceğiz, ne yapacağız? Of diyor, sıkıldım oradan ama diyor, ne yapacağız başka? Hani başka bir şey yok yapabileceğim. Ya yemek yiyeceğim seninle, ya kahve içeceğim. Yani sohbetle kendimi şenlendirebilirim veya günümü güzelleştirebilirim. Onu da sosyal medya yüzünden çok fazla yapamıyorum. Çünkü sebebi de şu, sürekli olarak aktifte görüştüğüm için hani bir şey oluyor, yazıyorum işte, aa şu oldu biliyor musun falan yazıyorum mesela. O da bana yazıyor, buluştuğumuzda konuşacak konumuz olmuyor. Hani ne yapacağım? Baştan seni mi tanıyacağım? Ne renk seviyorsun mu diyeceğim yani. Bunu elde edemediğim için de elimde telefon, komik bir reels görürsem gösteriyorum. Ve bu da iletişimimi zayıflatıyor ister istemez ama bunu yapmak dışında başka şansım da olmuyor açıkçası.
1: Sadece tek fark şu oluyor. Yani senin arkadaşına reels atıp onu izlemesini beklemek yerine anında direkt videoyu gösteriyorsun.
2: Evet. Tepkisini görüyorum.
1: Tepkisini direkt canlı canlı olarak görüyorsun. Ama gerçekten konuşma, o sohbet etme, saatlerce böyle gülüp eğlenme olayı bitmiş durumda. Tabii gerçekten de. Bitmiş durumda yani. Hani çok üzücü bir durum. Ben niye arkadaşımla oturup işte bir şeyler anlatıp saatlerce sohbet edip saatlerce güzel vakit geçiremiyorum. Sosyal medya.
2: Maalesef. Yani her şey her an konuşmak gerçekten bir bakıma iyi, bir bakıma çok kötü. Evet. Hani yani iyi olan tarafı şu, aklıma sen geldin, bak ilk anlatacağım kişi sensin de karşı tarafa verdiğin değeri gösteriyorsun bence. Ama diğer yandan da buluştuk, tamam ne yapacağız şimdi diye kalıyorsun böyle, suratına bakıyorsun insanın yani. O da hoş olmuyor.
1: Evet, videolarında da şey oluyor yani. Video gördüm sen geldin aklıma. Bak sen bunu yapmıştık.
2: Evet.
1: Sonra oluyor, videolar birikiyor böyle. Evet. Neden bakmadın atsana videolara gibi bir tepki.
2: Hani bir daha atmayacağım artık, yeter izle şunu falan diye. Arayıp böyle darladığım da oluyor yani. İzle artık şu videoyu yani.
1: Çok iyi. Biraz da bence şeyden dolayı şu an çok fazla konu yok. Biz çoğu vaktimizi, yani vaktimizin bir çoğunu aslında telefonla geçirdiğimiz için anlatacak bir şeyler yaşayamıyoruz. Yaşayamadığımız için de anlatamıyoruz.
2: Evet, kesinlikle öyle bu arada. Çünkü ne anlatacaksın ki sosyal medyada? Kalk bunu izledim diyorsun. İşte bu influencer bunu yaşamış gördüm diyorsun. Maksimum insan dedikodusu yapabiliyorsun. Yine kendini anlatacağın bir alan açamıyorsun ki. Oluşmuyor. Çünkü bir şey yaşamamışsın, sadece izlemişsin.
1: Sosyalleşmiyoruz çünkü. Evet. Bu arada şey, Kayseri'nin kültür başkenti seçilmesinin ardından son zamanlarda aslında biraz etkinlikler de arttı. Şimdi Fuar 38 başlayacak mesela, birçok işte sanatçı gelecek, ulusal ve uluslararası aslında sanatçılar gelecek. Daha sonra işte Sivaslılar Sivaslıların düzenlediği, Kayseri'de yaşayan Sivaslıların düzenlediği böyle konserler, etkinlikler var. Daha sonrasında Dadaloğlu Festivali var, tiyatrolar var, vizyona giren filmler var. Etkinlikleri de yine duyurmaya devam ediyoruz. Ama Fuar 38 Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlediği bir program ve aslında çok dolu dolu olacak. Böyle birçok aslında ünlü sanatçı gelecek. Biraz da böyle şeyi anımsatmak istiyorlar aslında. 1900'lü yıllarda önceden çok fazla, Kayseri'de tabii yeni nesil çok fazla bilmiyoruz ama böyle şeyler olurmuş, fuarlar olurmuş, festivaller olurmuş, ünlü sanatçılar gelirmiş. Kadir Has Fuar Parkı tarafında oluyormuş hatta. Uzun süredir, yıllardır böyle bir şey yapılmadığını Koca Sinan Belediyesi fark ediyor ve bunun üzerine işte biz ne yapabiliriz diye düşünüp Fuar 38'i yapıyorlar. Bu arada 38 gün boyunca sürecek. Çocuğu, yaşlısı, genci, herkesin katılabileceği, herkese uygun aktivitelerin olduğu bir program olacak. Sizler de bu Fuar 38'e katılım sağlayabilirsiniz. Dolu dolu geçecek. Mutlaka çok güzel etkinlikler olacağını düşünüyorum. Çok bildiğimiz sanatçılar da gelecek aslında. Nostalji rüzgarı esecek diyebiliriz. Buradan da duyurmuş olalım. Başka bir de şöyle var, şuna da değinelim. Çok fazla şimdi yabancı kelime aslında Türkçemize girdi. Evet. Biz de çok böyle kısaltan, böyle popüler kelimeler kullanıyoruz. Yeni nesil kelimeler babında diyebilirim. Böyle cringe, ghosting, red flag. Doğru mu söylüyorum artık ben bile. Aynen red flag. Ondan sonra gaslighting falan gibi çok fazla aslında kelimeler var. Bu kelimelerle dertlerimizi anlatmamız daha mı kolay oluyor sence?
2: Yani şimdi şöyle, yeni nesil birini anlatmak tabii ki çok kolay ama eski nesil biriyle muhatap oluyorsanız çok zor. Hani çünkü red flag dediğinizde böyle kalıyorlar. Hani ne diyorsun sen oluyor. Evet. Özellikle böyle yaşlı işte anneanne dedelerde bu çok oluyor. Hani annem bile artık alıştı diyebilirim bu duruma. Red flag mi kızım diyor. Evet diyor ben, red flag yani.
1: Red flag ne demek? Buradan bilmeyenler onu
2: da söyleyeyim. Red flag ne demek? Şimdi ilişkilerde, ikili ilişkilerde veya arkadaşlık ilişkilerinde de var bu. Bir kişinin yanlış size karşı olsun ya da karakterinde yanlış özellikler diyebiliriz. Hadi nasıl anlatsam, şöyle söyleyebilirim. İşte bir erkek mesela size çiçek almıyorsa bu red flag bir özelliktir. Çünkü çiçek seviyorsunuz ve size çiçek almıyor demek red flag'tir yani. Hani bu şekilde anlatabilirim aslında. Yanlış gelen şeyler, kişinin yanlış karakteri, yanlış tutumu, size karşı olan yanlış davranışlarını biz genel olarak red flag diyoruz.
1: Bu kırmızıdan mı geliyor acaba? Hani
2: evet, kırmızı bir uyarı hani gibi. Evet, hani yaklaşma. Yanarsın falan gibi, üzülürsün gibi böyle. Hani arkadaşlık ilişkilerinde de var bu durum kesinlikle. Hani red flag işte kız arkadaşlıklar diye düşündüğünde mesela benim kendi çapımda red flag'im şeydir. Sevincimle ortak olmaması. Benim için korkunç bir red flag'tir ve asla arkadaşlığımı ilerletmem veya devam etmem veya başlamam bile. Yani böyle şeyler bence direktmen hani tabir edebildiğim şekilde bu.
1: Çok güzel. Peki senin en çok kullandığın kelime hangisi? Sıkça
2: kullandım.
1: Bir gaslighting vardı. O ne anlama geliyor?
2: Yanlış bilmiyorsam o kişiyi söylediği şeyi öyle söylememişsin gibi hissettirmek. Yani hani mesela siz şu an dediniz ki bu ne demek dediniz. Ben de ne dediniz ya, anlayamadım. Bunu mu demek istedim? Bence onu demedin falan gibi. Böyle hani onu söylememişsin aslında. Hani bir türlü manipülasyon olduğunu düşünüyorum bunun. Evet. Yani kişinin aklıyla oynamak diyebiliriz aslında. Mesela işte diyor ki salı günü buluşalım diyor mesela karşı taraf. Diyorum ki salı mı? Salı mı dedin ya? Ben salı olduğunu düşünmüyorum. Salı dedin demedim bence az önce. Perşembe dediğini düşünüyorum ben seni. Perşembe buluşalım olur falan gibi böyle. Korkunç bir şey aslında. Kullanılıyor.
1: Yani direkt manipülatif demek yerine evet, gaslighting diyebiliyoruz.
2: Bu ikili ilişkilerde daha çok olduğu için aslında
1: bir öyle bir de cringe var. Böyle bir video görüyoruz mesela, ya bu çok cringe. Evet. Bir hareket yapıyor mesela, hiç böyle sevilmeyen, ya bu çok cringe hareketler yapıyor diyebiliyoruz. Peki cringe evet, ne anlama geliyor?
2: Değişik, garip. Hani böyle bizim normlarımıza, kalıplarımıza uymayan ya da utanç verici şeylere mesela cringe diyorum ben. Yani mesela sevmediğim biriyse özellikle mesela her hareket bana çok cringe geliyor. Çok böyle tuhaf geliyor hani. İğrenç, utanç verici. Hani bu şekilde nitelendirebilirim bunu.
1: Peki bu kelimelerle birlikte sence Türkçemiz elden gidiyor mu? Yoksa dil dediğimiz şey zaten sürekli değişmek zorunda mı?
2: Bence dil dediğimiz şey sürekli değişmek zorunda. Bunda hemfikirim ama bu kelimelerle elden gittiğini de düşünüyorum. Çünkü Türkçe değil. İngilizce katıyor içine. Yani ve Türkçe tabii ki hani çok şey bir dil, alternatif bir dil kesinlikle. Hani her şeyden var ama yine düşündüğümüzde eski Türkçeye nazaran yeni Türkçe daha bence nasıl söylesem bizim için çok kolay ama eski Türkçe'ye baktığımda daha iyi bir kelime haznesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü 5 kelimeyle anlatabiliyorum ben artık kendime. Bu iyi bir şey ama bir bakıma dilim için kötü bir şey. Türkçe için kötü bir şey. Mesela ben şu an eski kitapları okuyamıyorum ya da ağır yazılmış kitapları okuyamıyorum. Bu bence kötü bir şey. Ben okumak isterdim mesela. Çünkü mesela orada farklı bir şey söylüyor. Yani mübalağa diyor mesela, örnek veriyorum. Mübalağa neydi ya falan diye bakma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bilmiyorum mesela, örnek veriyorum yani. Peki, evet. Bu şekilde.
1: Ama çok güzeldi eski Türkçe. Yani şimdi ben evet, ara ara bakıyorum böyle işte eski Türkçe'de işte Osmanlı zamanında nasıl konuşuyorlarmış diye. Böyle sevgi bile o kadar güzelmiş ki. Özellikle bu evet, sevgi aşk konularında insanlar böyle uzun uzun yazarlarmış. Duygularını çok güzel bir şekilde ifade ederlermiş. Birçok kelime kullanırlarmış aslında. Sevdiği insan sevdiğini belirtmek için ya da ona açılmak için. Şu anda sadece sevgi belirtisi seni seviyorumdan ibaret. Yani canım bebeğim bir tanem. Evet. Bu kelimeleri sığdırıyoruz aslında sevgimizi. aslında çok böyle kapsamlı, çok dolu dolu bir şey. Yani sadece sevgi için değil, diğer alternatif şeyler için de aynı şekilde. Yani şu an çok basitleştirdik bence. Önceden bu kadar basit değilmiş.
2: Evet, kesinlikle. Hani önceden yazılan aşk şiirlerine bakıyoruz ya da ne bileyim arkadaşlıkla alakalı söylemlere bakıyoruz. İnsanların karşısındaki insanı nasıl söylesem ifade etme şekline bakıyorum, onları tanımlama şekline bakıyorum. Her şey o kadar güzel ve o kadar anlamlıymış ki şu an gerçekten 3-5 kelimeyle bir şeyleri halletmeye ve o şeyleri, durumu kurtarmaya çalışıyoruz bence. Hani kimse bence tam anlamıyla sevgisini ifade edemiyor. O an durumu kurtarmak için işte seni seviyorum diyoruz. Ama sevgi o kadar değil ki. Yani iki kelimeden, iki sözcükten ibaret olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, acaba bu yüzden mi günümüz ilişkileri biraz daha böyle basitleşti, biraz daha sıradanlaştı? Yani çünkü önceden o işte sevgi için, aşk için hem kadın hem de erkek tarafı belli bir çaba sarf ediyordu, belli bir emek sarf ediyordu ve o onun için değerliydi. Çünkü çok fazla uğraştı, ona emek sarf etti, bir şeyler için çabaladı, işte yazılar yazdı, mektuplar gönderdi. Onun için çok zor bir şey, ulaşılması zor bir şeydi ve ulaştığında da aslında kaybetmek istemiyordu. Şu an aslında bu tür olaylar o kadar basit ve o kadar kolay bir şekilde ulaşıyoruz ki bu nedenle aslında bizim için önemli olmaktan çıkıyor. Ya zaten çok basit elde ettim, zaten çok basit arkadaşlık kurdum deyip bir anda gözümüzden çıkarabiliyoruz ve hep bir aslında köşede duruyor. Ya yine gelir zaten, yine konuş zaten. Evet. Belki de bu yüzden artık günümüz ilişkileri bu kadar sıradanlaştı, bu kadar boşanma oranları arttı.
2: Yani kesinlikle insanlar sosyal medyada gördüğü kişileri elde edebileceklerini düşünüyorlar. Kimisi de elde ediyor bir mesajla ya da bir şeyle. Evet. Hani direkt insanlar dönüş yapıyor. Çünkü insanlar boşlukta. Hani konuşacak insan arıyorlar. Sürekli olarak kaydırmak bir yere kadar. Normal iletişime geçmek istiyorlar ve boşlukta oldukları için bazen bazı mesajlara cevap verebiliyorlar. O yüzden insanlar kolay elde edebildikleri için kolay da vazgeçiyorlar kesinlikle. Yani evet. Yeni dönemde şöyle bir algı var. Erkeği değiştirmeye çalışma, erkeği değiştir. Hani kişi kişi değiştir yani, niye uğraşıyorsun, niye çabalıyorsun deniyor. Ama bence böyle değil. Tabii ki iki kişi de karşılıklı olarak çalışması gerekiyor. Hani çabalaması gerekiyor kaybetmemek için. Aramızda küçük bir kıvılcım varsa bile o kıvılcımı taçlandırmak, süslemek, arttırmak için çok çabalamak gerekiyor bence. Ve bunu bu kadar kolay şey yapılmasını ben doğru bulmuyorum.
1: Evet, atalarımız boşuna dememiş. Emek olmadan yemek olmaz diye. Yani belli bir emek, belli bir çaba sarf etmek gerekiyor ki o da kalıcı ve sürsün, yani devam etsin, kalıcı kalsın.
2: Evet.
1: Öyle düşünüyorum. Peki Z kuşağı kelimesi sence bir etiket mi, yoksa gençler gerçekten önceki nesillerden tamamen farklı mı?
2: Yani bir etiket ve farklıyız da bence. Görüşlerimiz olsun, görüşlere verdiğimiz tepkiler olsun, bunlara yönelik hareketlerimiz olsun, farklı kesinlikle. Ama bir etiket olduğunu düşünüyorum. İşte Z kuşağı zaten diye insanların üstüne bir kalıp yapıştırıyorlar. Hani ben bile mesela denk geliyorum, suratıma baka baka söylüyorlar zaten Z kuşağısın falan diye. Hani bir küçümseme de oluyor ister istemez. Ama evet, hani biz de böyleyiz yani, ne yapabilirim ki ben diye. Hani böyle bir düşünüyorum, kalıyorum ama bence gerçekten farklıyız. Çoğu kişinin zamanında tamah ettiği şeyleri tamah etmediğimizi düşünüyorum. Mesela anneanneme falan baktığımda onlar da şey var. Aza bak, şükret. Yani ben diyorum ki niye aza bakayım ki, çoka bakıp yaşamak varken diyorum mesela. Hani onlar hep az yaşadıkları için aza şükretmeyi öğrenmişler. Ama bizde de mesela her şey çok çok çok çok olduğu için, hani sosyal medyası da çok, alışveriş de çok, işte yiyecek de çok, içecek de çok. Diyorum ki neden daha azla yaşayayım ki? Yani böyle bir ister istemez böyle bir şeye dönüştük yani. Evet. O yüzden bence farklı olduğunu düşünüyorum.
1: Bir de aslında sosyal medyada biz o çoğu kazanan kişileri gördüğümüz için, ya ben niye kazanamayayım, evet, ya da neden ben böyle olmayayım diye düşündüğümüz için aslında az ile şu anda yetinemez hale geldik. Evet. Yani zaten görüyorsun mesela işte A kişisi, bakıyorsun işte çok para kazanmış, çok zengin olmuş. Ya ben de zengin olabilirim, ben de kazanabilirim. Şu anda aslında birçok gencin hayali, ilk hayali hatta, zengin olmak. Dua kesinlikle ederken bile Allah'ım ne olur çok zengin olayım.
2: Evet. Para.
1: Yani böyle dua eder olduk. Yani şey, evet, olmadı artık ya, işte hayırlı bir iş, hayırlı bir eş asla falan. Bu olay kalmadı. Çok zengin olayım, çok mutlu olayım, işte çok yakışıklı birisi olsun ya da çok güzel bir işte hayatımda sevgilim olsun. Hep böyle bir şeyleri çok çok çok çok çok çok zengin, evet, çok para, çok şey. Aslında insanlar aslında kodlanmış bir şekilde. İnsanların belli bir hayali, belli bir mesleği. Hani örneğin ben şuna diyelim. Örneğin ben şey olmak istiyorum, tamirci olmak istiyorum, sevdiğim şey o, fakat diyorum ki ya bak şu iş daha çok para kazandırır, onu yapmalıyım.
2: Evet, evet. Yeni dönemde bu var ama hani mesela artık tıp dışında hiçbir mesleğin ciddiye alınmadığını düşünüyorum ben.
1: Güzel sanatlar okumak istiyorum ben mesela. Sanata
2: direkt burun kıvrılıyor. Hani.
1: Güzel sanat işlisin ya işte.
2: Sağlık olsun. Deniyor mesela. Hani, ama ben onu yapmak istiyorum. Benim ruhuma bu iyi geliyor mesela. O düşünülmüyor. Tıp daha çok para kazan. Ama mesela kendi adıma konu beni kan tutuyor. Ben kan göremem mesela. Hani nasıl tıp okuyayım ben? Ya da yani sayısal yapamam mesela. Nasıl tıp okuyacağım? Hani kişinin aslında gerçekten para odaklı değil de zevklere odaklı bir eğitim hayatımız ve eğitim sürecimiz olmuş olsaydı bence her şey daha farklı olurdu.
1: E tabii ki şu anda hiç tıpa ilgisi olmayan, hiç böyle insan ilişkileri kötü olan, insanın derdinden anlamayan insanlar doktor oluyor ve vatandaşlar da şey bunun mağduriyetini yaşıyor aslında.
2: Tabii ki.
1: Yani umursamıyor, şey yapmıyor. Bunun havada oluyor, egoist oluyor. Tam tersi şöyle bir durum da var. Şimdi şunu da geçmemek lazım. Vatandaşlarımız da bazen doktorlara çok kötü davranabiliyorlar. Evet. Anlayışsız bir şekilde
2: etki,
1: davranabiliyorlar.
2: Etki tepki meselesi
1: etki,
2: aslında.
1: Etki tepki meselesi biraz daha. Bir de şey yani tıp ve hukuk dışındaki diğer meslekler sanki meslekten sayılmıyormuş. O bölümü okuyunca boşuna okuyormuşsun, boşuna çalışıyormuşsun gibi bir algı var. Aslında hiç de öyle değil. Herkes tıp okusa, hukuk okusa bu sefer ne olacak? Diğer mesleklerde kim çalışacak?
2: Evet.
1: Yani senin elektrikçiye de ihtiyacın var, sucuya da ihtiyacın var. Senin işte ne bileyim bulaşık makinesini tamir edecek bir tamirciye de ihtiyacın var, kuaföre de ihtiyacın var. Gözünü gönlünü doyuracak belki bir sanata da ihtiyacın var. Yani sanat da bizim için çok gerekli bir şey, spor da bizim için çok gerekli bir şey. Yani sen işte beste okuyacaksın, işte belki antrenör olacaksın, belki beden eğitimi öğretmeni olacaksın. O insanın o spora, o aktiviteye de ihtiyacı var. Bunları da alması gerekiyor.
2: Evet, kesinlikle.
1: Bunlar olmayınca ne oluyor? İnsanın sanatla sporla işi olmadığında bu sefer sürekli iş psikolojisi bozuluyor, depresyona giriyor, sosyalleşemiyor. Belki sürekli oturmaktan kilo alıyor, kendini beğenmemeye başlıyor. Hayat enerjisi bitiyor. Bu yüzden sporla ve sanatla biraz daha böyle iç içe olursanız, onları seversiniz. En azından bir hobi edinirseniz sağlık açısından da çok faydasını göreceğinize inanıyorum.
2: Evet, kesinlikle.
1: Evet. Peki şu anda mesajlaşırken emojileri de çok fazla kullanıyoruz. Peki duygularımız sadece, yani böyle duygularımızı sadece emojilerle anlatmak sence samimiyetimizi öldürüyor mu?
2: Bence öldürüyor. Kesinlikle öldürüyor hatta. Çünkü şey hani mesela gülen emoji var ya, aşırı nefret ediyorum o emoji. Hani gülmüyorsun şu anda, bana random at. Random dediğimiz şey de şu, bir sürü harfi aynı anda basıp böyle saçma sapan bir, aslında hiçbir anlamı olmayan ama güldüğünü simgeleyen bir şey. Ya evet, onu at. Hani ben anlayayım, o an gülüyorsun. Ne kadar gülüyorsan o kadar uzun at. Ben mutlu hissedeyim o an kendimi. Çünkü sadece gülen emojiyle ben hiçbir şey kazanamıyorum. Ya da sen hiçbir şey kazanmıyorsun. Bence gülmüyorsun o an. Sadece konuyu geçiştiriyorsun.
1: Evet.
2: Yani ama kalptir işte böyle tatlış böyle emojiler, çiçek böcek falan. Onlar mesela doğum günü mesajlarında falan bence büyük bir artı. Çünkü
1: koymayınca
2: ne yazacaksın?
1: Ne bu ciddiyet?
2: Evet, hani ne gerek var şimdi? Ne gerek nokta koydum falan diyorlar hani. Yani o yüzden o konuda bence okey bir artı. Ama böyle karşılıklı diyalog halindeyken kesinlikle gülen emoji değil de random ya da farklı bir şey atılmasını tercih ediyorum.
1: Ya bir de şöyle, artık mesela o emojiyi kullanmadığımızda ciddi mi yoksa şaka mı yapıyor olduğumuz anlaşılmıyor. Yani gülen emoji koyduysan sen onda şaka yapıyorsun. İşte böyle sinirli bir emoji koyduysan ciddisin. Hiç emoji koymadıysan acaba tripli misin?
2: Evet, evet. Büyük bir sıkıntı var şu anda.
1: Aynen. Ya çok karışık aslında böyle bir nevi de.
2: Evet.
1: Sürekli bir şeylerle yaşamaya başladık ve alışkanlık haline geldi. Hayatımızı aslında o şekilde yönetiyor şu anda. Ve şuna da değinmek istiyorum. Şu an Kayseri'de yaşıyoruz. Kayseri ekranlarından aslında bu yayını yapıyoruz. Gadasını aldığım nöryon gibi Kayseri şiveli sözlerin yerine artık İngilizce veya sosyal medya argoları mı alıyor? Kayseri ağzı gençler arasında unutuluyor mu?
2: Kendim adıma söyleyeyim, ben unutmuyorum. Hatta konuşurken bazen kayıyor şivem. O yüzden çok az konuşmaya çalışıyorum bazı yerlerde. Çünkü çok kayıyor benim şivem. Ben küçüklükten itibaren anneanne dedeyle büyüdüm. Ve onlar aşırı şiveli konuşuyorlardı. O yüzden bence kolay kolay unutulacak bir dil değil. En azından Kayseri çevresinde. Çünkü çevre illerde bilmiyorlar bile. Çok garipsiyorlar. Birine mesela üniversiteye gittiğimde birine nöryon dediğimde...
1: Ne örmesi ya?
2: Yani örmek ne demek falan oluyor. Hani gadasını aldığımı bilmiyorlar. Hani gadasını almak bence çok güzel bir şey bu arada. İltifattır yani. Hani...
1: Ya gerçekten çok güzel bir iltifat
2: evet,
1: bu arada. Ben de çok sevdim.
2: Aa, hani neyini alayım işte, yeter her şeyini aldım. Hani günahını aldım yani gibi bir şey
1: evet,
2: olduğu için. Bence çok büyük bir şey iltifat olarak. Ben söylendiğinde çok mutlu oluyorum mesela.
1: Evet.
2: Ama

0: De bir ortamda bir araya geliyorsun. Biri Ege'li, biri Trabzonlu işte.
1: Çok
0: birisi işte İç Anadolu bölgesinden gelmiş. Hepsi bir şive yapıyor işte. Biri diyor ne örüyorum, biri diyor enlerini getir diyor mesela. Orada böyle komik aslında şakalar yapılabiliyor aslında. Bu manada şiveler ve ağızlar artık gençlerin biraz daha böyle sohbet arasında böyle gülüp eğlendiği kelimeler haline geldi diyebiliriz.
1: Evet.
0: Bu arada Ok Adası'nı aldığım kelimesi o kadar güzel ki, yani sen insana diyorsun ki ya İşte seni seviyorum, işte iyi ki varsın, hayatımın anlamısın, iyi ki seni tanımışım, ne kadar iyi bir insansın demek yerine diyorsun ki gadasını aldım, gadanı alırım diyorsun. Ya o kadar güzel, sen o karşındaki insanın bütün günahlarını, bütün kötü şeylerini alayım, sana zarar gelmesin, sana zeval gelmesin. Bütün kötülükler sana gelecek, bütün kötülükler beni bulsun. Yeter ki sen iyi ol demek, gadasını alırım demek. Buradan da bunu da söyleyelim. Bir de burçlara gelelim. Böyle hızlı bir yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Hızlı bir böyle soru cevap şeklinde olacak. Burçlara gerçekten inanıyor musun, yoksa muhabbeti mi sence eğlenceli?
1: Yani burçlara bazı zamanlarda inanıyorum. Bazı zamanlarda muhabbet çok eğlenceli olduğu için. İşte abi ikizler erkeğinden olmaz falan deyince ortam bir anda ciddileşiyor. Ve acaba gerçekten olmaz mı diye konuşmaya başlıyoruz böyle. O muhabbeti seviyorum ama bazı zamanlarda da ya acaba gerçekten doğru mu ya? Hani falan gibi düşündüğüm de olmuyor değil yani, yalan söyleyemeyeceğim.
0: Çok güzel. Peki biriyle tanıştığında sorduğun ilk 3 soru burcu oluyor mu?
1: Oluyor. Kesinlikle oluyor. Uyumlu değilse de diyorum ki bay bay.
0: Peki sence böyle şu anda şöyle bir şey var mı? Sırf senin burcun işte buna uymuyor diye birinden anında soğuduğun red flag oldu mu?
1: Oldu.
0: Ya işte sen aslan burcusun, ben seninle konuşamam. Direkt red flag
1: evet,
0: işte.
1: Evet, direkt mesela benim hani burç kategorilerinde şu burç burçla anlaşır diye bir mantık vardır ya. Onun dışındaysa bir acaba ya anlaşamaz mıyız diye düşünüyorum. Yine süreci takip etmiyorum, sonucu düşünüyorum. Bu da bazı ilişkilerimi aslında kötülüğe uğrattığını düşünüyorum. Ama bundan da geri kalmadım. Bilmiyorum, yapıyorum sürekli.
0: Evet, artık bu arada kızlar, hatta erkekler de yavaş yavaş bu oluşmaya başladı, erkeklerde de. İşte bakıyor, soruyor burcun, burcun ne? Hı, o zaman olmaz, biz seninle anlaşamayız. İşte diyor ki işte balık burcusun, ya sen çok duygusalsındır, çok ağlaksındır, biz seninle konuşmayalım falan. Ya bu oluyor mutlaka.
1: Evet, oluyor.
0: Şöyle bir şey var. Örneğin diyor ki işte ben akrecim, ben yengecim, ondan böyleyim. Hani işte kötü huylarımız, hatalarımız olduğunda işte diyor mesela ben aslan burcuyum, ondan egoluyum. Böyle olacağım tabii. İşte bunun arkasına aslında sığınabiliyoruz bir nevi de.
1: Evet.
0: Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Kesinlikle arkasına sığındığımızı düşünüyorum. İşte çok inatçı bir insan, ya ben koç burcuyum zaten, başka şansım yok ki benim, ben böyle doğmuşum diye. Hani aslında tüm suçu burcuna atıyor ama hayır, bir nevi sen seçtin öyle olmayı. Herkes tüm burcunun özelliklerini taşımıyor ki. Hani mesela kendi adıma konuşayım, tüm burcumun özelliklerini taşımıyorum. Ya da tanıştığım insanlar o şekilde değiller. Mesela kova burçları çok işte özgür ruhlu olurlar diyorlar mesela, ama benim tanıdığım kova burçları öyle değil. Hiç de özgür burçlar değiller mesela. Daha çok esaret altındalar veya öyle olmayı seviyorlar. Ya bu biraz da kişinin kendi karakterine ve kendini yönetimi şekline bağlı olduğunu düşünüyorum ve bunu bilerek yaptıklarını düşünüyorum biraz. Hani işte ya ben öyleyim ama burcum bu, ne yapabilirim ki falan gibi böyle burcu atıyor. Çünkü burcu attığında insanlar bir şey söylemiyor. Ha oğlak mısın ya? Olur. Yapacak bir şey yok diyorlar mesela. Böyle konu kapanmış oluyor. Senden uzaklaşmış oluyor. Konu burca geçmiş oluyor ve bitiyor.
0: Evet, şey diyor mesela, ya ben çok duygusalım çünkü yengeç burcuyum.
1: Evet.
0: Aslında yani yengeç burcu olmanla duygusal olmanın belki hiçbir bağı yok. Sen o an öyle olmak istediğin için öylesin belki de. Biraz aslında böyle düşünmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Peki burçlar sence psikolojik bir illüzyon mu? Yani insanların duymak istediğini, duymasını söyleyen bir illüzyon mu?
1: Yani bence öyle. Çünkü son dönemde insanların gerçekten pohpohlanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten sevgisiz yetişiyoruz. Sevgisiz büyüyoruz. Sevgiyi sosyal medyadan kullanan 3 kelime sanıyoruz. 5 kelime sanıyoruz. Bu yüzden insanlar sosyal medyada veya işte burç yorumlarında gördükleri ufak tefek böyle işte sen şusun, sen busun demelerini kendi beyinlerine işliyorlar. Ve öyle olduklarını düşünerek, onu kabul ederek hayatlarına devam ediyorlar. Ve bence gerçekten bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. Ve şey vardır ya, neyi düşünürsen o olursun. Neyi yaparsan ona dönüşürsün derler ya. Ve gerçekten de bir süre sonra onu dönüştüklerini düşündüklerini düşünüyorum.
0: Evet. Peki gezegenlerin geri gitmesi senin günlük modunu bozabilir mi?
1: Yani burç biraz böyle bir şey. Astroloji biraz böyle bir şey aslında. Ama astrolojiye göre evet bozuyor. Ama bana göre bozmuyor. Ben kendim onu yapıyorum. Mesela şey işte bu hafta retro var diyorum. İşte ayrılık yaşanacakmış diyorum. Mesela o ara ilişkisi olan bir arkadaşım var. Diyorum ki kanka işte bu ay senin burcunda retro varmış. İlişkin bozulabilir. Dikkat et kendine falan diye uyarıyorum. İnsanları

0: sokuyorum mesela. Bu biraz da psikolojik. Hani işte mesela dün daha anlık işte haftalık tarot yorumlarıma baktım. Hani ne yaşayacağım acaba diye. Mesela orada diyor ki işte maddi anlamda rahatlama yaşayacaksın. İşte iş teklifi falan filan. Ha diyorum bunu yaşayacakmışım falan diye beynime kodluyorum. Mesela bu hafta mesela onu yaşarsam, örnek veriyorum, maddi bir artış yaşarsam veya iş teklifi alırsam şey diyeceğim. Burçlar doğru.
1: Evet.
0: Ama yaşamazsam diyeceğim ki burçlar yanlış.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Aslında biz bir şeye inandığımızda, bir şey duyduğumuzda, aynı şekilde fallarda da bu vardır. İşte tarotta, astrolojide bir şey duyuyoruz. O beynimizin bir yerlerinde, o an unutsak bile beynimizin bir yerlerinde kaldığı için aslında bir nevi biz de sanki evren ya da kendimiz aslında kendimizi o şekilde yönlendiriyoruz. Yani örneğin sen bir iş başvurusuna o hafta gitmeyeceksen, burcuna çıktığı için o an beynin o bir yerinde kalıyor ve bir iş başvurusu karşına çıktığında "Aa bak burada iş başvurusu var, ben bir gideyim" diyorsun ve kabul alıyorsun. Aslında bu beynimizin bir illüzyonu da diyebiliriz. Çünkü beynimizin bir yerlerinde bizim daha önce o işle alakalı bir şey kaldığı için bu sefer işle ilgili bir şey karşımıza çıktığında dikkatimizi çekiyor. Algıda seçicilik gibi diyebiliriz. Yani örneğin işte kırmızı araba var mı acaba diye baktığımızda ne kadar çok kırmızı arabanın olduğunu görmemiz gibi. Bu da aynı şekilde beynimizin bir yerlerinde kalıyor. Evet, o an hatırlamıyoruz ama daha sonrasında gerçekleşince de "Aa bak bu çıkmıştı" diye evet, aklımıza geliyor.
0: Evet, genel olarak fallar da bu şekilde ilerliyor zaten. Yani mesela fal baktırdığımda falan böyle beynimin bir yerinde kalıyor. Hani şey derler ya, fala inanma, falsızda kalma. Ama ister istemez insan inanmıyorsa bile onu yaşamak istiyor yani. Baktırdığımda mesela hiç yapmayacağım şeyleri söylüyor bana karşı taraf. Diyorum ki ya bunu ne yapacağım ya falan diye unuttuğumu düşünüyorum. O an hani çünkü o an bitiyor ve ben unuttuğumu düşünüyorum. Ama bilinçaltımda o var.
1: Evet.
0: Ve o olduğunda da diyorum fal çıktı, bir daha baktırayım.
1: Peki sence hangi burç bu Yeni Nesil Anlatıyor programına asla katlanıp konuk olamazdı?
0: Güzel soru. Şimdi kötülemek istemiyorum hiçbir burcu. Her burç çok iyi çünkü. Yani ikizler burcu olabilir. Biraz fazla hiperaktif bir burç. Yay burcu olabilir. Çünkü belirli bir şeyin esiri olmak istemez. Hani biraz fazla özgürlüğüne düşkün bir burçtur. Kova burcu olabilir. Aynı şekilde o da özgürlüğüne düşkün bir burç. Boğa burcu olabilir. Boğa burcunda şöyle, sürekli olarak sabit bir yerde kalmayı çok seven bir burç olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz daha hareketli bir burç olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunlar bence şey yapamazdı, buraya dayanamazdı.
1: Çok güzel. Peki aramak mı, mesajlaşmak mı? Hani artık aslında şeyi bıraktık bence. Hani uzun uzun böyle mesajlaşmak yani arayayım hemen derdimi anlatayım kapatayım şeyindeyiz. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Ya bu biraz daha karşı tarafın mesaja cevap verme süresiyle alakalı. Mesela kendimce söyleyeyim. Ben aranmasını bazen sevmiyorum. Çünkü senin sesini mi duyacağım diyorum bazen karşı taraftaki insan için. Mesajlaşmayı daha çok seviyorum. Ama mesela karşı taraf mesaja geç bakan bir insansa kesinlikle aramayı tercih ediyorum. Çünkü mesajıma geç bakılmasından nefret ediyorum. O yüzden aramayı tercih edebilirim son dönemlerde.
1: Çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Son zamanlarda çok viral aslında. Merkür Retrosu başladı. İşte eski sevgililer mesaj atar. Bu geyiğe inanıyor musun?
0: Ya bu geyiğe inanıyor muyum? Açık konuşmak gerekirse inanıyorum. Döner mi? Döner. Ama retro ile dönen, retro bitince de gider. O yüzden çok da güvenmemek lazım. X'ten next olmaz. Kesinlikle olmaz. Hiçbir şekilde. Bazen yeni kişilere, yeni yelkenler açma taraftarıyım. O yüzden retro işini düşünebilirim. Ama bence dediğim gibi retro ile dönen insan da retro bitince gider.
1: Çok güzel. Peki yeni nesil gelecekten umutlu mu yoksa sadece anı mı yaşıyor?
0: Bence umutsuz. Anı
1: çok
0: yaşıyoruz.
1: Çok karamsar oldu ya.
0: Ya umutsuzuz çünkü bir şeylerin değişeceğine inanmıyoruz. Bir şeyleri değiştirmek için bir şey de yapmıyoruz aslında. Çünkü sadece oturup sosyal medyadan işte Twitter'da mesela hashtag başlatıyoruz. Onun dışında bir şey yapmıyoruz. Çünkü karşımızda bir şey yapmamıza tepki verecek veya onun karşılığını alacağımız birisi yok. Bu yüzden umutsuzuz bence. Ama bazı zamanlarda da umutlu olmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, aslında şöyle bence yeni nesil aslında çok hırslı.
0: Kesinlikle.
1: Bir şeyler başarmaya, bir şeyler yapmaya çok hevesli. Fakat ona mentalitesi kalmamış artık.
0: Her yani, şeyi gördük çünkü.
1: Deprem yaşadık, işte seller gördük, yangınlar gördük, Covid gördük. Sonra başka ne gördük daha sayamadık. Bayağı bir olay yaşadık aslında. İşte evet, savaş gördük. Yani tam Türkiye çok görmese de uzaktan yakından en azından
0: yine de biz olduk. Etkilendik yani savaştan da. Her şeyden etkilendiğimiz gibi buradan da etkilenmiş olduk.
1: Merkür'den, Retro'dan en etkilendik.
0: Evet.
1: Bunlardan da etkilendik. Evet, yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Seni buradan dinleyenlere neler söylemek istersin?
0: Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda da görüşmek üzere. Gerçekten bu platformu ve burada olmayı çok sevdim. Dediğim gibi eksilerinize şans vermeyin. Birazcık daha umutlu olmanızı istiyorum. Kendi adıma da bunu konuşuyorum ve sosyal medyayı kullanmayı azaltmayı istiyorum ve hedefliyorum. Sizler de bunu yapmalısınız. Teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir yayındı Nisa. Seni dinleyenler de memnun olmuşlardır. Yani can kulağıyla dinlemişlerdir eminim. Çok böyle tam yeni nesil bir program oldu diyebilirim. Yani işte yeni nesil kelimeleri değindik, yeni neslin yaşadığı sorunlara değindik, sosyal medyaya değindik, burçlara değindik. Aslında birçok konuya değindik diyebilirim. Çok güzel dolu dolu bir yayın oldu. Ortalama bir saat kadar da sürdü sanırsam. Yanlış bilmiyorsam. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir MEMRIS 4 çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Johnson & Johnson bebek pudrası ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan binlerce davayı sonlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolara kadar ödeme yapmayı teklif etti. Önde gelen yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görev yapan binden fazla üst düzey çalışanla araştırmacı, yayımladıkları açık mektupla ABD hükümetine çağrıda bulundu. Sektör temsilcileri, güvenlik ve denetim mekanizmalarının gelişen teknolojiye yetişebilmesi adına yapay zeka geliştirme hızının yavaşlatılması gerektiğini savundu. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınları, sıcaklıkların yeniden artmasıyla birlikte yeni noktalarda alevlendi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek yabancı menşeli yeni insansız robotların ve güç dönüştürücülerinin ülkeye ithalatını yasakladı. Japonya'nın güneyindeki Kyushu adasında meydana gelen şiddetli depremde en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarıştığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılara ara verdi. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere bir şans vermek amacıyla saldırıların durdurulduğunu ifade etti. Amerikan medyasında yer alan mühimmat azlığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. Özbekistan'ın daimi nüfusu, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %1.7 artarak 38.519.500 kişiye ulaştı. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölgeler %2.1 ile Surhanderya ile Taşkent olurken, en kalabalık il ise 4.413.700 nüfusla Semerkant oldu. ABD'de yapılan ankette katılımcıların %49'u, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı bulunan katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiği görüşünü bildirdi.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların Kalbinde Doğanın Gücü, Kapusbaşı Şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı Şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 km uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı Şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapusbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapuzbaşı Şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapuzbaşı Şelaleleriydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
3: Radarın rotası.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacerani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Enerji Company of Kirkuk Limited'in %15 hissesini satın aldı. Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun kısmen düşmesi ve arz kesintilerine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle %5,8 gerileyerek 80 dolar seviyesine indi. Rekabet Kurulu nükleer tip pazarında faaliyet gösteren 11 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek, Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezdeydi'nin riyasetinde orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Türkiye'deki 17.630.475 işçiden 2.432.789'unun sendika üyeliği bulunuyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler küresel enflasyon ve büyüme görünümünü olumsuz etkilerken, küresel merkez bankalarının bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. KVKK, Tamuk Güzel kişiliğine haiz veri sorumlularını internet ortamında kişisel veri paylaşımına ilişkin ilke kararı aldı. Kararda, internet ortamında yayınlanan belgelerde amacın gerektirmediği kişisel verilere yer verilmemesi, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,39, euro 54,04 gram, altın 6108, çeyrek altın 10.014 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 24, Akışlı 25, Bünyan, Sarıolan, Sarız, Özvatan ve Tomarza 26, Felahiye 27, İncesu ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 23, Sivas Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde çok görülen, çok duyulan ama hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir cami olan Lale Camii'ni öğrenmek ister misiniz?
2: Kayseri'nin taşla konuşan sokaklarında kalabalığın arasında sessizce duran bir yapı vardır. Lale Camii. Ne ilk bakışta görkemiyle büyüler ne de süslemeleriyle göz alır. Fakat yaklaştıkça insanı içine çeken bir derinliği, taşın hafızasında saklı bir vakarı vardır. Asıl adıyla Lala Muslihiddin Camii. Bu isim bizi doğrudan Selçuklu Sarayı'nın iç dünyasına götürür. Zira banisi olan Lala Muslihiddin yalnızca bir hayır sahibi değil, bir şehzadenin terbiyesiyle yükümlü, devlet aklını taşıyan bir eğitimcidir. Dönem olarak da Alaaddin Keykubat ve Hunat Hatun'un torunu olan 2. Alaaddin Keykubat'a lalalık ettiği görüşü hakimdir. Bir belge olmasa da. Banisinin görevinden kaynaklı ismindeki Lala, zamanla halk arasında lale şeklinde caminin adlandırılmasının da sebebi olmuştur. Yapım kitabesi olmayan bu yapı tarihini açıkça söylemez ama mimarisi ile fısıldar. 12. yüzyılın sonlarıyla 13. yüzyılın başları arasında bir yerde, yani Türkiye Selçuklularının olgunluk çağından yükseldiği anlaşılır. İçeriye adım attığınızda görürsünüz ki mekan tek bir merkeze toplanmaz. Aksine çoğalır, yayılır, derinleşir. Taş ayakların oluşturduğu ritim gözle görünmeyen bir sonsuzluk hissi verir. Caminin minberi bu sadeliğin içinde saklı bir incelik gibidir. Küntekari tekniğiyle işlenmiş ahşap yüzey, geometrik düzeni ve ayet kuşaklarıyla sessiz bir sanat dili kurar. 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı onarımda caminin kıble tarafında sonradan cami kalıntılarının bulunması ile mihrabın da bulunduğu duvar yıkılarak daha da ileri alınmış, başka bir camiden kopyalan mihrap da yeniden yapılmıştır. Sonradan yapılan ve caminin dışında yer alan minareye ait kürsü de bu hareketlenme ile caminin içinde kalmıştır. Mihrabın yeniden yapılması ve bazı duvarların değiştirilmesi eserin özgün dokusunda olumsuz izler bırakmıştır. Bu da erken dönem Türk restorasyon anlayışının tipik örnekleri olarak değerlendirilir. Bu anlayışta yenileme çoğu zaman korumanın önüne geçmiştir. Caminin doğusunda yer alan kümbet, ibadet ile ebediyet arasında kurulan bir köprüdür adeta. Bu türbe büyük ihtimalle cami banisi Lala Muslihiddin'e ya da ailesine aittir. Selçuklu geleneğinde bu tür yerleşim şu fikri temsil eder. Devlet adamı ibadet mekanının gölgesinde ebedileşir. Cami içinde Osmanlı dönemine ait bir kitabede ise burada Fahri Risalet Efendimizin ruhani bir meclise riyaset ettiği sağlam bir şekilde rivayet olunur şeklinde yazılıdır. Bu ifade caminin yalnızca fiziksel değil metafizik bir merkez olarak da algılandığını gösterir. Bir zamanlar çevresinde medrese, sıbyan mektebi, çeşme ve hamamı ile bir külliye düzeni kuran yapı, şehrin hem eğitim hem ibadet hayatına yön vermiştir. Günümüzde caminin hemen kuzeybatısında yer alan Selahaddin Hamamı muhtemelen külliye hamamı iken ve yine muhtemeldir ki ismi olan Lala Muslihiddin Hamamı zaman içinde halk arasında söyleyiş kolaylığı ile Selahaddin Hamamı ismine evrilmiştir. Lale Camii, Kayseri'nin kalabalığı içinde saklı bir hafıza gibidir. Ne görkemiyle bağırır ne de süslemeleriyle göz alır. O daha çok bir iç çekiştir. Taşın sabrı tarihin suskunluğudur.
1: Şimdi tüm bu anlattığımız bilgiler ışığında Lale Camii hakkında artık her şeyi çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler
2: Aydemir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34 Demir Eczanesi Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 50 Güngören Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 62 çift 0 İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63 Reyhan Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 502 51 71
1: Nöbetçi Eczaneler
3: Radyo Radar 91.8

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, ruhsatlı müstakil yapı yaptıran vatandaşların Kaskiye veya doğalgaz firmasına kanal bağlantısı yapmak için başvuru yaptığında randevu verilmediğini belirterek, ruhsatlı yapısını yaptığı halde doğalgaz firmasına gidip bağlantı yapmak istendiğinde veya Kaskiye'ye gidip kanal bağlantısı yapılmak istendiğinde bir randevu verilmiyor, dedi. Kayseri'de polis ekiplerince Mimar Sinan Kavşağı'nda trafikte şiddet iddiası. Konulu sosyal medya paylaşımı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde araçtan saldırı amaçlı inen sürücü ve yolcusuna trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 360 bin TL ceza işlem uygulanırken araç 60 gün trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Gaziantep'ten yola çıkan ve Yozgat'a giden araçta ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi. URAP tarafından akademik performansa göre gerçekleştirilen araştırmaya göre Erciyes Üniversitesi Türkiye'de 13. sırada yer aldı. Yeşilhisar ilçesinde hasat edilen 65 ton elma Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye ile Irak arasında enerji alanında tarihi bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verildiğini belirterek bu anlaşmanın enerji ortaklığı açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de kabine toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ekonomideki gelişmeler ele alınacak. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. Ayrıca YÖK tarafından sektörün ve işgücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. Meclis cephesinde ise öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinden uyuşturucuya geçit yok. Son 2 haftada 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1628 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre ise geçiş ücreti cezası veya borcu bulunan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı, 14 İHA, 184'ü akıllı, 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman kahramanıyla Yeşil Vatan nöbetini 24 saat esasına göre sürdürdüklerini kaydetti. Ve son olarak Kayseri'den bir olay aktarıyoruz. Kayseri'de bir elektrikli araç şarj istasyonundayken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Patlamanın da yaşandığı olaydaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta hasar meydana gelirken olayın sebebini öğrenmek için inceleme başlatıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında 6 maç yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabre'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avustralya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos'ta, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Milli para tenisçiler Abdullah Talha Yiyenler ile Ece Haraç Özbekistan'daki WTT Feeder Başkent 2026 turnuvasında altın madalya elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri paylaştığımız programımızda bugün 2010 yılına gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşıp yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz.

1 Ocak 2010 İstanbul, Essen ve Pekse birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti oldu. 1 Ocak 2010 Yeni Türk Lirası tedavülden kalktı. 23 Şubat 2010 Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de maden ocağında meydana gelen Girizu patlamasında 13 işçi hayatını kaybetti. 8 Mart 2010 Elazığ'ın Kobancılar ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 42 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi de yaralandı. 10 Nisan 2010 Türk-Alman Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan kanun

10 Mayıs 2010. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etti. 16 Mayıs 2010. Bursa Spor, Süper Lig'in 2009-2010 sezonunun şampiyonu oldu. Böylece Süper Lig'de şampiyonluğu bulunan takım sayısı 5'e çıktı. 18 Mayıs 2010. Zonguldak Karadon Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. 30 işçi hayatını kaybetti. 22 Mayıs 2010. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.

0: gizleniyor damla.
1: 1 Haziran 2010. Türk pasaportlarında elektronik çip kullanılmaya başlandı. 4 Haziran 2010. İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kınama deklarasyonu kabul edildi. 14 Haziran 2010. Demokratik Sol Halk Partisi Genel Başkanı Rahşan Ecevit, partinin kapanma kararı aldığını açıkladı. 22 Haziran 2010. İstanbul'un Halkalı semtinde PKK tarafından askeri servis aracına bombayla saldırı düzenlendi. Biri lise öğrencisi, 4'ü asker, 5 kişi hayatını kaybetti. 24 Haziran 2010. Lübnan'daki Türk askerlerin görev süresini 5 Eylül'den itibaren bir yıl daha uzatacak olan Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

28 Haziran 2010. İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında her yıl uygulanan seviye belirleme sınavının kademeli olarak kaldırılarak yalnızca 8. sınıfta uygulanmasına karar verildi. 28 Haziran 2010. Hatay'ın Hassa ilçesinde askerlerce terörist sanılarak ateş açılan köylülerden 2 kişi hayatını kaybetti. 7 Temmuz 2010. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen anayasa değişikliği paketinin bazı maddelerini iptal etti. İptal edilen maddeler dışında değişiklik paketi referanduma

0: kalmışlar.
1: 11 Temmuz 2010. Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi. 12 Temmuz 2010. İsrail ordusu, Mavi Marmara baskını ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, operasyon sırasında bazı yanlışlıkların yapıldığını, İsrail askerlerinin de kendisini koruduğunu belirtti. 19 Temmuz 2010. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz Darbe Planı iddianamesini kabul etti. İddianamede 196 askeri personel şüpheli olarak yer aldı. Bu kişilerin 102'si hakkında yakalama emri çıkarıldı.

2 Ağustos 2010. Fenerbahçe futbol takımı İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 yenildi ve Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda şampiyonadan elendi. 5 Ağustos 2010. PKK'nın şehir yapılanması KCK'yı kurdukları iddiasıyla tutuklanan 186 kişinin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada 7 aydır tutuklu bulunan 35 kişi tahliye edildi.

1 Eylül 2010. Yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bölünmüş karayollarında azami hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarıldı. 12 Eylül 2010. Anayasa değişikliğiyle ilgili referandum yapıldı. %57.88 evet, %42.12 hayır oyu çıktı. 12 Eylül 2010. Türkiye'de düzenlenen 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finalde ABD'ye 64-81 yenilen A Milli Basketbol Takımı şampiyonada ikinci oldu. 16 Eylül 2010. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy minibüsünün PKK militanları tarafından yerleştirilen mayına çarpması sonucu 10 köylü hayatını kaybetti. Öyle.

17 Eylül 2010. Savcılık soruşturması kapsamında KPSS Eğitim Bilimleri testinde kopya çekildiği tespit edildi. ÖSYM, KPSS Eğitim Bilimleri sınavının 31 Ekim 2010'da yeniden yapılacağını duyurdu. 18 Eylül 2010. Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Türk konsolosluğuna Molotov kokteyli ile saldırı düzenlendi. 21 Eylül 2010. KPSS ve bazı sınavlarda ortaya çıkan kopya skandalı nedeniyle ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan istifa etti. 22 Eylül 2010 ÖSYM Başkanlığına Ali Demir atandı.

28 Kasım 2010. Haydarpaşa Garı'nda çatı katında yangın çıktı. 1 Aralık 2010. 1980'de Kemal Türker'i suikast sonucu öldürenlerin yargılandığı dava zaman aşımına uğradı ve dava düştü. 6 Aralık 2010. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM sınavlarında kişiye özel, çipli, hologramlı sınav kitapçığı uygulanacağını açıkladı. 12 Aralık 2010. Meryem Erdoğan, Avrupa Cross Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Binnur Uslu ise ikinci oldu.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacerani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Enerji Kampi Novkerkük Limited'in %15 hissesini satın aldı. Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun kısmen düşmesi ve arz kesintilerine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle %5,8 gerileyerek 80 dolar seviyesine indi. Rekabet Kurulu nükleer tip pazarında faaliyet gösteren 11 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek, Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezdeydi'nin riyasetinde orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Türkiye'deki 17 milyon 630.475 işçiden 2 milyon 432.789'unun sendika üyeliği bulunuyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler küresel enflasyon ve büyüme görünümünü olumsuz etkilerken, küresel merkez bankalarının bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. KVKK, tamuk özel kişiliğine haiz veri sorumlularını internet ortamında kişisel veri paylaşımına ilişkin ilke kararı aldı. Kararda, internet ortamında yayınlanan belgelerde amacın gerektirmediği kişisel verilere yer verilmemesi, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,39, euro 54,04 gram, altın 6108, çeyrek altın 10.014 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 24, Akışlı 25, Bünyan, Sarıolan, Sarız, Özvatan ve Tomarza 26, Felahiye 27, İncesu ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 23, Sivas Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Nöbetçi eczaneler.
3: Aydemir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Demir Eczanesi Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 50. Güngören Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 62 çift 0. İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Reyhan Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 502 51 71.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, ruhsatlı müstakil yapı yaptıran vatandaşların Kaskiye veya doğalgaz firmasına kanal bağlantısı yapmak için başvuru yaptığında randevu verilmediğini belirterek, ruhsatlı yapısını yaptığı halde doğalgaz firmasına gidip bağlantı yapmak istendiğinde veya Kaskiye'ye gidip kanal bağlantısı yapılmak istendiğinde bir randevu verilmiyor, dedi. Kayseri'de polis ekiplerince Mimar Sinan Kavşağı'nda trafikte şiddet iddiası. konulu sosyal medya paylaşımı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde araçtan saldırı amaçlı inen sürücü ve yolcusuna trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 360 bin TL ceza işlem uygulanırken araç 60 gün trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Gaziantep'ten yola çıkan ve Yozgat'a giden araçta ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi. URAP tarafından akademik performansa göre gerçekleştirilen araştırmaya göre Erciyes Üniversitesi Türkiye'de 13. sırada yer aldı. Yeşilhisar ilçesinde hasat edilen 65 ton elma Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açar.

0: Gökdelen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598. Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye ile Irak arasında enerji alanında tarihi bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verildiğini belirterek bu anlaşmanın enerji ortaklığı açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de kabine toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ekonomideki gelişmeler ele alınacak. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. Ayrıca YÖK tarafından sektörün ve işgücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. Meclis cephesinde ise öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinden uyuşturucuya geçit yok. Son 2 haftada 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1628 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre ise geçiş ücreti cezası veya borcu bulunan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı, 14 İHA, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman kahramanıyla Yeşil Vatan nöbetini 24 saat esasına göre sürdürdüklerini kaydetti. Ve son olarak Kayseri'den bir olay aktarıyoruz. Kayseri'de bir elektrikli araç şarj istasyonundayken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Patlamanın da yaşandığı olaydaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta hasar meydana gelirken olayın sebebini öğrenmek için inceleme başlatıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında 6 maç yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabre'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avustralya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos'ta, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Milli para tenisçiler Abdullah Talha Yiyenler ile Ece Haraç Özbekistan'daki WTT Feeder Başkent 2026 turnuvasında altın madalya elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir Memris 4 çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Johnson & Johnson bebek pudrası ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan binlerce davayı sonlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolara kadar ödeme yapmayı teklif etti. Önde gelen yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görev yapan 1000'den fazla üst düzey çalışanla araştırmacı, yayımladıkları açık mektupla ABD hükümetine çağrıda bulundu. Sektör temsilcileri, güvenlik ve denetim mekanizmalarının gelişen teknolojiye yetişebilmesi adına yapay zeka geliştirme hızının yavaşlatılması gerektiğini savundu. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınları, sıcaklıkların yeniden artmasıyla birlikte yeni noktalarda alevlendi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek yabancı menşeli yeni insansı robotların ve güç dönüştürücülerinin ülkeye ithalatını yasakladı. Japonya'nın güneyindeki Kyushu adasında meydana gelen şiddetli depremde en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarıştığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılara ara verdi. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere bir şans vermek amacıyla saldırıların durdurulduğunu ifade etti. Amerikan medyasında yer alan mühimmat azlığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. Özbekistan'ın daimi nüfusu, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %1.7 artarak 38.519.500 kişiye ulaştı. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölgeler %2.1 ile Surhanderya ile Taşkent olurken, en kalabalık il ise 4.413.700 nüfusla Semerkant oldu. ABD'de yapılan ankette katılımcıların %49'u, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı bulunan katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiği görüşünü bildirdi.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacerani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Enerji Company of Kerkük Limited'in %15 hissesini satın aldı. Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun kısmen düşmesi ve arz kesintilerine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle %5,8 gerileyerek 80 dolar seviyesine indi. Rekabet Kurulu nükleer tip pazarında faaliyet gösteren 11 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek, Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezdeydi'nin riyasetinde orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Türkiye'deki 17.630.475 işçiden 2.432.789'unun sendika üyeliği bulunuyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler küresel enflasyon ve büyüme görünümünü olumsuz etkilerken, küresel merkez bankalarının bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. KVKK, Tamuk Güzel kişiliğine haiz veri sorumlularını internet ortamında kişisel veri paylaşımına ilişkin ilke kararı aldı. Kararda, internet ortamında yayınlanan belgelerde amacın gerektirmediği kişisel verilere yer verilmemesi, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,39, euro 54,04, gram altın 6108, çeyrek altın 10.014 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini görülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 24, Akışla 25, Bünyan, Sarıolan, Sarız, Özvatan ve Tomarza 26, Felahiye 27, İncesu ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 23, Sivas Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Aydemir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34 Demir Eczanesi Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 50 Güngören Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 62 çift 0 İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63 Reyhan Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 502 51 71
0: Nöbetçi Eczaneler Radyo Radar 91.8

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, ruhsatlı müstakil yapı yaptıran vatandaşların Kaskiye veya doğalgaz firmasına kanal bağlantısı yapmak için başvuru yaptığında randevu verilmediğini belirterek, ruhsatlı yapısını yaptığı halde doğalgaz firmasına gidip bağlantı yapmak istendiğinde veya Kaskiye'ye gidip kanal bağlantısı yapılmak istendiğinde bir randevu verilmiyor, dedi. Kayseri'de polis ekiplerince Mimar Sinan Kavşağı'nda trafikte şiddet iddiası. Konulu sosyal medya paylaşımı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde araçtan saldırı amaçlı inen sürücü ve yolcusuna trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 360 bin TL ceza işlem uygulanırken araç 60 gün trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Gaziantep'ten yola çıkan ve Yozgat'a giden araçta ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi. URAP tarafından akademik performansa göre gerçekleştirilen araştırmaya göre Erciyes Üniversitesi Türkiye'de 13. sırada yer aldı. Yeşilhisar ilçesinde hasat edilen 65 ton elma Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
0: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: İK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: ...91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programıyla sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Eğitimci, finansçı Yusuf Ağırdağ Hocam. Hoş geldiniz Yusuf Hocam.
2: Teşekkür ederim Üstad. Burada olmak keyifli. Çok teşekkür ederim davet için.
1: Bayağı uzun zaman oldu.
2: Uzun zaman oldu. Yanlış bilmiyorsam bunu paylaşmıştın. Sezon
1: evet,
2: finali.
1: Evet, bugün sezon finaliniz
2: hocam. Sezon finalinde yani olmakla ayrı bir keyif benim için. Ümit ediyorum. Keyifli bir zaman dilimi, keyifli bir paylaşma olur. İzleyenlere de katkımız olur.
1: İnşallah hocam, tabii ki her zaman için.
2: İnşallah.
1: Evet hocam, enflasyon diyoruz. 3 yıldır yaklaşık sıkı para politikası diyoruz. Sırf işte enflasyonu dizginleyebilmek için. İşte enflasyon düşüyor diyoruz. Enflasyon düşüyor mu hocam?
2: Şimdi iyi bir soru. Aslında çok iyi bir yerden başladın Üstad. Şöyle bir algısal hatayı düzelterek başlamak tabii fayda ki vardır derim müsaadenle. Şimdi evet, halkın bu işin mürekkep yalayanları tabiri caizse bununla çok fazla uğraşmıyorlar. Çünkü olaya zaten hakimler ama halkta şöyle bir algı var. İradi mi değil mi onu bilemem ama muhtemelen bilgi eksikliği ile ilgili olsa gerek. İşte rakamsal verilere bakıldığı zaman işte oranlar açıklanıyor. İşte 2023'ten bu tarihe gelinceye kadar enflasyonda göreli bir iyileşme olduğunu hepimiz görüyoruz illaki. Ancak vatandaş bunu şöyle yorumluyor ya da algılıyor. Buna şahit oluyoruz piyasada da. Enflasyon işte oranı düşüyor ama o zannediyor ki enflasyon oranının düşmesi enflasyonun düşmesi başka bir ifadeyle fiyatların düşmesi olarak da evet, öyle algılıyor, öyle yorumluyor. İşte enflasyon düştü, ekonomi iyiye gidiyor falan. Ya ekonomi iyiye gitmesi apayrı bir mesele
1: ki.
2: Önce şunu bir halledelim diyorum ben. Enflasyon azalarak artan seyri olan bir parametre. Bir kere bunu anlamak lazım. Yani enflasyonun işte %12'den %10'lara düşmüş olması, farz edelim ki %12'den %10'lara düşmüş olması bir enflasyonun olmadığı anlamına gelmiyor. İşte azalarak artan, işte ne olmuştur? 9'ken 12'ye çıkmıştır, 12'den yine 13'e çıkmıştır. Aradaki oransal mekanizmada bir azalma söz konusu. Dolayısıyla fiyatların düştüğü falan yok. Bir kere bundan, hatta bunu paylaşıp anlattığım zaman, kalem kalem de matematiksel evet, olarak gösterdiğim zaman, vatandaşın şunu dediğine de şahit oldum. Hoca yanılıyorsun. Bak dezenflasyon diyorlar. Ya diyorum, dezenflasyon işte o benim söylediğim. Azalarak artan bir eğimi vardır enflasyonun. Dolayısıyla bu anlamda enflasyon düştü ifadesiyle enflasyon oranı düştü. Birbirinden farklı kavramlar. Doğru olanı enflasyon oranı düştü. Ama bu fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Bir kere bunu ortaya koyalım. İkincisi enflasyonun varlığı elbette biraz önce siz de söylediniz. Ülke özellikle temel amaç fiyat istikrarını sağlamakla alakalı belirlemiş oldu. Son dönemdeki işte bu sıkı para politikası kısa vadede genel kabuldür elbette. Kısa vadede fayda eksenli hem enflasyon açısından her ne kadar üretimi yavaşlatıyor, kontrollü hale getiriyor olmuş olsa bile burada kimsenin tahmin etmiyorum ki bu konuda bizden daha etkin olan insanların da kanaati bu yöndedir diye düşünüyorum. Kimsenin sıkı para politikası uygulamasına ilişkin bir yanlış politika uygulamasıdır diyeceğini tahmin etmiyorum. Buradaki asıl mesele bunun ne kadar süreyle uygulanacağı, bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu ile ilgili. Çünkü bu uzun soluklu uygulama ekonomiyi daha büyük, beklenmedik dar boğazlara sürdürülemez hale getireceği bilinen bir gerçek. Şimdi burada enflasyonla alakalı şöyle bir durumu gözlemledim. Özellikle bunun insanlarda yarattığı, toplumda yarattığı etki açısından da değerlendirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Netice itibariyle rakamlar orada veriliyor. Makro rakamlar tanımlanıyor. Büyümeye ilişkin, gayri safi hasılaya ilişkin ya da ne bileyim enflasyon, faiz bunlara ilişkin. Şimdi ya makro veriler vatandaşı birinci derecede bilgi anlamında da bunun üzerine ahkam kesme anlamında da ilgilendirmediğini gördüm. Vatandaş diyor ki kardeşim makro açıklamaları tamam devletle ilgili politik olabilir ama ben kendi yaşadığımı biliyorum diyor. Yani günlük yaşamda şunu, işveren için de geçerli bu.
1: Tabii ki.
2: Tüketici için de geçerli, yatırımcı. İşveren diyor ki, ya da bir iş yeri sahibi, bunu sattığımda bunun yerini tekrar alacağım, aynı rakama alabilir miyim kaygısını güdüyor. Vatandaş bunu tüketirsem aynısından bir daha aynı fiyata alabilir miyimin kaygısını güdüyor.
1: Güdüyor tabii.
2: Güdüyor elbette. Dolayısıyla bu hepimizde de var olan, vatandaş gözüyle değerlendirmeye çalışıyorum, hepimizin gözünde var olan bir durum. Bu şöyle bir sonuç yaratıyor benim aklımda. Siz biliyorsunuz en azından, onu da paylaşmış olalım tekrar. Benim bir taraf işte muhasebe uzmanlığımda tabii muhasebe
1: finans. Sosyoloji uzmanınız var işte.
2: Evet, sosyoloji. Yani. Dolayısıyla ortaya çıkan bu parametreleri toplum üzerinde nasıl bir etki yaratıyor da ben inceleme çabasındayım. Ve şöyle bir şey var. Toplumda gördüğüm. Enflasyon artık sadece para politikasının konusu değil. Yani para politikasının tamam anahtar konularından birisi ama bizim ekonomimizde, bizim ülkemizde ya da bizim toplumsal algımızda sadece para politikasının konusu değil. Bu aynı zamanda insanların bir davranış biçimi haline geldi. Yani yarın ne olacağına ilişkin belirgin olmayan enflasyonun seyri, sağlanamayan fiyat istikrarı belki de hep şey akla geliyor. Ha, bunu hemen şimdi halletmeliyim, yarın daha pahalı olacak. Hemen algı bu, böyle bir beklenti. Dolayısıyla enflasyonu diğer parametrelerin dışında tekrar kendini yenileyen, artıran bir baskıya, psikolojik algıya da dönüştüğünü ifade etmek gerekir. Bunu sahada görmek çok mümkün. Bunu belki bu kelimelerle ifade etmiyorlar insanlar ama otomatik olarak diyor ki yarından kaygılıyım. Bu enflasyonla ilgili işte yarattığı olumsuz etkinin yani daha pahalı olacak. O zaman şimdiden tüketeyim. Çünkü enflasyonist ortamlarda malum biliyorsunuz bu tip şeyler daha ağır basar elbette. Dolayısıyla olay sadece para politikasının konusu olduğunu düşünmüyorum. Önemli bir parametredir orası için ama toplumsal algıyı da yabana atmamak gerekir. Ve bundan etkilenenler var haliyle. Kim etkileniyor?

0: Ya da halihazırda var olan gayrimenkul zenginlerini düşünün. Enflasyon onlar için bulmaz nimettir aslında bu anlamda bakıldığı zaman. Ama bunlar kim etkileniyor? İşte Türkiye'de en kabul gören kavram orta sınıf diyoruz ya. Şimdi ne kadar var ne kadar yok o da tartışılır ama işte emeklisi, vatandaş, çalışan, küçük işletme sahipleri, küçük esnaf ya da nakit bulunduran elinde nakit bunların her biri enflasyondan olumsuz etkileniyor. Biz de hep enflasyonla ilgili çözüm üretme çabaları, iyi niyetli çözüm üretme çabaları belki yıllardan beri devam eden, hatırlayınız işte 80'li yılların ortalarında devamında gelen süreçte yaş müsait olduğu için hatırlayınız da diyorum işte canavar vardı enflasyon canavarı evet, hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Yani bizim en alışkın olduğumuz yapısal sorunlardan alışkın olduğumuz ama alışamadığımız yapısal sorunlardan birisi enflasyon. Bir kere bunu ifade etmek gerekir. Burada bu göz önünde bulundurulmadan ben bunun üstesinden gelineceği kanısında da değilim. Yani sadece sıkı para politikalarıyla bunun üstesinden gelinmesi hele bir de uzun zamana yayılarak
1: olmazsa yani
0: bunun bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Doğrudan üretime entegre edilebilecek, üretimi artıracak. Burada üretim deyince oraya da bir şerh koyarak devam etmekte fayda var. Salt üretimi artırmak da yeterli değil. Çoğu ekonomist ya da bu konunun uzmanları hep üretime, ya kabul ediyorum üretim muhakkak ki artırma ama yani Türkiye'nin üretim kapasitesiyle ilgili bir problem olduğunu düşünenlerden değil doğru.
1: Kesinlikle.
0: Burada verimli üretimin olup olmadığı, katma değer yaratan üretim olup olmadığı ile ilgili hani şey örneğini verebilirim. İşte Türkiye çelik üretiminde güçlüdür, tekstil üretiminde güç falan. Ya tamam güçlüdür de kardeşim marka kullanan marka veremiyoruz değil mi?
1: Yok hocam.
0: Peki marka vermeyelim ama işte bir dünyada kabul gören ve katma değeri yüksek markalaşmış bir cep telefonu fiyat onun yarattığı katma değeri bir ton çelik sattığınızda elde edemiyorsunuz. Anlatabildim. Türkiye'nin markalaşmayla ilgili Türkiye'nin teknoloji üretmeyle ilgili tedbirler alması gerekir. Konu konuyu açıyor. Bunu anlatırken otomatik tarım aklıma geliyor. Yani ekonomik parametreler, enflasyon, faiz, büyüme, gayri safi hasıla, topluma bunun çok girift kavramlar. Hani paylaşılırken ya oradan oraya geçti, oradan oraya geçti algısı olmaması adına mümkün olduğu kadar kalem kalem gitmeye çalışıyorum ama her biri birbirini tetikleyen,
1: mutlaka
0: zincirin halkası durumunda olan. Şimdi bunlardan bahsederken ihracat, ithalattan nasıl bahsetmezsiniz? Finansal erişim zorluklarına nasıl değinmezsiniz? Şimdi bunların her biri var olan ya, finansal piyasalar özellikle çok kırılgan piyasalar. Ekonominin genel öyledir ama finans piyasaları kırılgan piyasalar. Biz şu an burada aslında üstad başlarını ben makineye bağlamış gibi gidiyorum ama
1: yok hocam
0: kusura bakma. Şöyle bir şey var. Bizim şu an burada reel üretimi konuşuyor olmamız gerekir.
1: Evet.
0: Ama benim gördüğüm halihazırda 2026 Türkiye'sinde ki bu sanıyorum hele ki pandemide belki biraz daha belirgin hale geldi ama depremden sonra biraz daha ön plana çıktı galiba. Türkiye ekonomisi üç şey arasında sıkışmış gibi geliyor bana. Reel ekonomi, bizim konuşmamız gereken üretim, üretim kapasitesinde katma değerli üretim yapabilmeyle ilgili bunların pazarlanması, pazar alanları, her neyse. Reel ekonomi bir. Finansal uygulamalar, işte faiz, enflasyon, swap anlaşmaları, hani tırnak içinde hani üç kağıt ekonomisi diye ifade edin. Bir de tüm bunların dışında halkın ne yaşadığı. Bu üçünün arasında Türkiye bir denge evet. arayışı içerisinde politikalar buna göre mi geliştirilmeye çalışılıyor, bir geçiş dönemi yaşanıyor ama işte o geçiş dönemi ne kadar sıkı para politikasını eğer baz alacak olursak, uzun soluklu olursa bundan etkilenen çevreler. Dolayısıyla umutsuz olmamak gerekir ama kararlı, muhakkak kararlı.
1: Mutlaka.
0: Belirgin olmayan şeyleri daha, ya öyle bir durum ki şu kelimeyi duymuştum bir üstattan. Şimdi, ekonomi ve finans alanında, bu her alanda vardır ama burada biraz daha fazlacadır. İşte içerisine yatırım vesaire bunlar girince. Öngörülebilir. Ya öyle ilginç bir durum ki yani öngörülebilir şey

0: geleceğe dair var olan riskler varsa bile bunları da göz önünde bulundurarak bir tahminleme, bir kanaat oluşturmayla alakalı bir durum ifade eder. Ve bu kabul de görür. Öyle bir durum var ki öngörülebilir olmak bile riskli hale geldi deniyor. Yani düşünün, risk eksenli bir öngörme mümkün de öngörülebilecek bir durum pus o kadar fazla, belirgin olmayan durum o kadar fazla. Bir de hemen şunu paylaşmış olalım. Program öncesinde bunu karşılıklı aslında birbirimizde tabir yerindeyse telkin etmiştik. Evet. Yaptığımız şey, naçizane şurada gördüklerimizi, tecrübe edindiklerimizi, araştırdıklarımızı bir durum tespiti olarak ortaya koymak. Yoksa herhangi bir yeri, şahsı, kurumu, karar vericileri hedef tahtasına oturtmak ya da onlarla ilgili eleştirmek değil. Bir durum tespiti. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Bunun vurgusunu yapma gayretindeyiz diye ifade etmekte fayda var. En azından girizgahı böyle yapmış olayım. Enflasyon. Bir başladık işte. Görme çok, evet, girift konular.
1: Kesinlikle.
0: Çok girift konular.
1: İşte dediniz hocam, ithalat, ihracat dediniz. Evet. Evet, ihracatta geçen yıl yaklaşık 3.6, işte ilk çeyrekte 2.5, İşte son 6 ayda yine 3.6 büyüme göstermişsek. Peki ihracatta büyürken ithalatta ne yapıyoruz? Neden cari açık veriyoruz?
0: Evet, bu da bir başka yaramız zaten. Evet, öyledir. Güzel soru bu da. Sağ olasın. Ya şimdi şöyle. Evet, Türkiye ihracatında bir istikrar var. Bunu görmek mümkün. Rakamlara da yansıdığını görüyoruz bunu. Ama problem tahmin ediyorum yine şurada. Bu da biliniyor ama işte hani belki de algı yönetimi denen bir kavram var ya, bu çok başka bir şey. Lehte ya da aleyhte fark etmiyor. Yani gerçekleri konuşmak lazım. İnsanlar bilgisi çerçevesinde bu anlatılan gerçek neyse zaten kendileri bununla ilgili bir yorum yapacaklardır ama. Şimdi düşünün, Türkiye evet ihracat yapıyor ama ihracat yapmış olduğu kalemlere baktığınız zaman özellikle ihracata konu olan kalemler açısından değerlendirildiğinde zaten iyi de ihraç ettiği ürünlerin üretiminde kullanmış olduğu ara mallar ithal mallar. Şimdi dolayısıyla bir şekilde sizin zaten dövize bağımlılığınız devam ediyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani siz ihracat yaparken potansiyel tamamen burada şekillenmiş ve üretilmiş ham maddesi, ara maddesi tamamen size ait olan bir ürünü katma değer yaratarak ihraç etmiyorsunuz. Siz ithal ediyorsunuz, şekil veriyorsunuz sonra. Dolayısıyla bu anlamda düşünüldüğü zaman hele bir de şunu kabul etmek lazım. Türkiye bütünüyle dışa bağımlı bir ülke değil. Kabul edelim.
1: Tabii ki.
0: Ama kritik sektörler diye tanımlanabilecek, işte atıyorum mesela ne? Enerji. Dışa bağımlısınız. Yüksek teknoloji. Dışa bağımlısınız. Çip teknolojisi. Dışa bağımlısınız. Ya da ne bileyim, ilaç endüstrisinde dışa bağımlısınız. Yani bunun gibi sayabileceğim hassas sektörlerle alakalı siz dışa bağımlısınız.
1: Ve çok kullandığımız şeyler.
0: Ve katma değer yaratan şeyler. Yoksa Türkiye'nin tekstille ya da kimi tarımsal, işte tarıma belki oradan bağlanabilir, tarımsal evet, ürünlerle alakalı önemli bir kazanım olduğunu, tarım ülkesi olduğunu gerçeğini kimse inkar edemez ama ihracatla alakalı bir de şey verilir tabii elbette. Burada belirleyici olan ihracatın fazlalığından ziyade, hadi şeyi de geçtim, hani kullanılan aramallar falan filan, ihracatın ithalatı karşılama oranı denen bir oran var malum, biliyorsunuz. Yani elde ettiğimiz ihracattan sağladığımız gelirle biz yapmış olduğumuz ithalatın ne kadarını karşılıyoruz kabaca söylediğimiz zaman. Şimdi bu oran düşündürücü haliyle. Yani bu oran veridir bizim için. Bir şeyi incelerken şöyle değerlendirmek lazım. Çok basit indirgemek istemem ama bu kalemin boyu uzun mu kısa mı? Parmağımı ölçü alırsanız uzun, beni ölçü alırsanız kısa. Karşılaştırmalı inceleme daha sağlıklı, yorumlanabilir, ölçülebilir bir sonuç yaratacak. Dolayısıyla ihracat tamam eyvallah da karşında bir de ithalatımız var bizim.
1: Var.
0: Bununla ilgili o işte ihracatın ithalatı karşılama oranı önemli bir veridir bizim için. Dolayısıyla her cümlenin sonunda özellikle umutsuz olmamak gerektiğini ifade ediyorum illaki. Ama bu geçiş döneminde bu denge nasıl sağlanacak? Mümkün olduğu kadar bu makası açmadan, süreyi uzatmadan köklü tedbirlerin alınması lazım. En azından şu belirsizliğin. Çünkü belirsizlik yatırımcı açısından da, tasarruf etmek isteyen açısından da, hatta tüketmek isteyen açısından da sıkıntılı bir süreçtir belirsizlik. Belirsizlikte hani insanlar mesela şu şeyle ilgili adı ne? şey paylaşımını yaptıktan sonra, bugünkü program paylaşımını yaptıktan evet. sonra sizinle paylaşmıştım. Hatta sosyal medyada paylaşmıştım. Sorular gelmişti. Sorulardan birkaç tanesini hemen tekrar onları da ilave ettim.
1: Tabii ki.
0: Şeyi soruyor vatandaş haklı olarak. Haklı olarak derken işte bu belirgin olmayan durumdan dolayı en azından elindeki mevcut varlığını ben koruma tedbiri açısından altını soruyor. Altın yükselecek mi, altın düşecek mi? Ya diyorum ben bunun cevabını yarın uygun cümleleri izah etmeye çalışırım. Yani bugün alayım mı almayayım mı diyor. Yani o kadar da aceleci bir tavırla alayım. Ya şimdi şöyle, altınla ilgili genel çerçeveyi belki en sonunda birkaç kelimeyle söyleyeyim. Bununla kesin bir öngörü zaten mümkün olmaz. Altınla alakalı. Çünkü altının fiyatı bugün yazdım şu oldu, yarın yazdım bu oldu gibi bir şey değil. Yani bu programın başlama saati gibi standartize edilmiş bir şey değil. Yığınlarca belirleyici unsur var bununla alakalı ama bizde bizim gibi ülkelerde belki de ama bizde daha bariz bu. Altın hep yatırım aracı olarak düşün, böyle bir geleneksel algı var, yatırım aracı. Şimdi böyle düşünenler için söylüyorum, yatırımın en temel kavramlarından birisi risk. Öyle değil mi? Hani yatırım kavramı illaki riskle beraber değerlendirilmesi gereken bir kavram. Dolayısıyla altın alımı aslında aldığınızda yarını tahmin ederek altının fiyatının ne olurla alakalı bir öngörü geliştirmek değil, ortaya çıkacak olası riskleri yönetebilme becerisini ifade ediyor. Çünkü yatırımla ilişkili bir kavram. Hoş ben altının, salt altının yatırım aracı olarak değerlendirilmesini ya da öyle salt altının çok sağlıklı bulmuyorum doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Biraz da hocam altının biz Türkiye ekonomisi alakası olmuyor bazen. Dünyaya bağlı
0: tabii,
1: olarak.
0: FED'e bakmak lazım. FED'e faiz oranlarına bakmak
1: tabii,
0: lazım. Faiz açıklamasına bakmak
1: işte
0: lazım.
1: Trump akşam kalkıyor bir açıklama yapıyor. Sabah
0: kesinlikle
1: kalkıyor bir açıklama yapıyor. Yani o anda bir düşüp bir çabiliyor. İşte Brent petrol 80 doların altına falan inmişti. Tamam güzel dedi. Tekrar 90'ların üzerine çıktı.
0: Doğrudur.
1: Yani yansıyor. İşte altın bir herkes 10 bin lira bekliyordu. Bekliyordu. Ama tam tersine döndü. 6 bin lira düştü. Yani bunları artık öngöremiyoruz. Dünyanın şeysini öngöremiyoruz. İşte ilk başta Ukrayna-Rusya savaşı vardı.
0: Evet.
1: Bir o belirsizlik oldu. Şimdi Amerika, İsrail, İran
0: evet.
1: maalesef hep Türkiye'de, ülkemizde de ateş çemberinin içerisinde olduğu için gerçekten bazı şeyleri frenlemek zorunda kalıyoruz.
0: Kesinlikle. Şimdi diyorum çok iyi yere değindim. İran'la Amerika arasındaki durum ne olacak? Belirgin değilken. Bu uzun sürdürülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. O ayrı mesele. Hani hiçbir savaş, tırnak içinde savaş diyorum. Öyle olmuyor. Yani gün gelecek, bitecek illaki ama altın ve ikisinin arasında böyle bir korelasyon çok anlamlı gelmiyor. Etkiliyordur evet. illaki muhakkak ama hani ya da hatta ta şeye gideyim ben, oradan geleyim. Dünya ekonomi tarihinde sistematik ekonomik uygulama diye tanımlanan bir dönem başlar. İşte merkantilizm diye bir felsefe var, malum biliyorsun sen de. İşte o teoriye göre, o anlayışa göre o dönemde dünya serveti sabit ve altından oluşuyor. Dolayısıyla o dönemde sabit olan bu altın rezervine en fazla sahip olan ülke hem en güçlü hem sosyal refahı en fazla olan ülke. Dolayısıyla bu noktada iki şekilde bu altını siz kendi ülkenize getirebilirsiniz. Ya işgal edeceksiniz o rezervleri elde etmek için ya da ithalatı sıfırlayıp, mümkün olduğu kadar sıfırlayıp ihracı artıracaksınız ki altın gelecek. Bakın bahsettiğim bundan 300 yıl önce. Değerli maden ekonominin gücünü belirliyor. Her şey ona bağlı. Ama devam eden süreçte fizyokratlar gelmiş, klasik ekonomi devreye girmiş, para sistemleri devreye girmiş. Hep ama neye bağlı, neye endeksli? Altın endeksli. Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı döneminde de altın standardı vardı. 1944'te Bretton Woods Anlaşması yapıldı, altın standardı vardı. Yani tamam dolar anahtar paradır ama altın endekslidir. Sonra sistemin işte 73'lerde falan işte çöküşüyle ilgili bir süreç ama hala öyle. Ben altının şu an böyle bir tabir yerindeyse dip görmüş olmasının belki yakın zamanda böyle ivme göstermeyecektir ama orta vadede normal seyrine döneceği kanısındayım. Çünkü yeni bir para sistemine geçilecek olsa bile bir endeks muhakkak olacak. O da muhakkak ki yine en değerli, işte en değerli derken kabul gören en değerli maden altındır. Altının ben uzun vadede değil, hatta orta uzun vadede 3-5 sene içerisinde normal seyrine döneceğini düşünüyorum. Çünkü savaş ilelebet devam etmeyecek.
1: Mutlaka edemeyecektir. Çünkü şu andaki düşme de yani para piyasada paranın dolaşmasını azalttı.
0: Kesinlikle öyle.
1: Çünkü 7000'lerde altın alan kişiler oldu, vatandaşlar
0: elbette,
1: oldu.
0: Elbette.
1: Düşünce ya işte zarar etmeyeyim, bozdurmayayım. Bu da biraz da işte görüyoruz piyasada nakit sıkıntısı.
0: Kesinlikle
1: var.
0: Öyle. Şu an acayip bir öyle durum var. Kabul etmek gerekir. Herkes çünkü var olanları da oraya aktarınca şu an döngüde problem yaşanıyor. Var, problemler var. Bunu görmek lazım. Ama diyorum ya mesela ya bunları sosyolojikte bir, siz de söylediniz işte biraz önce, ikinci alanım benim sosyoloji. Toplumsal bilinç ve bilinçli toplum başlıklı bir günlük yaşamda kullanırken cümle içerisinde bunları aynı anlamda kullanıyoruz genelde ya da kullanılıyor. Bu işin birbirinden farkını ortaya koyan bir yazı hazırlamıştım. Üzerinde çalışarak. Temel fark şu. Hani işte biri bunların var olan durumun farkında olmayla alakalı. İkincisi de o farkındalıkla beraber bunu ortadan kaldıracak ya da iyileştirecek ya da neyse hangi hamle yapılması gerekiyorsa bunu eyleme... Biz şu an her şeyin farkındayız. Toplum olarak da farkındayız. Evet, bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Faiz yükü, işte ne bileyim ben, enflasyonun getirmiş olduğu sorunlar, işte ihracat, ithalat sarmalındaki problemler, ekonomi belli... Ya bunların hepsini herkes 3 aşağı 5 yukarı dillendiriyor. Evet, bunlarla ilgili işte artık ne yapılması lazım? İşte veya sıkı para politikası uzun soluklu sürdürülemez diyoruz bunun için. Bunun için köklü tedbirler al, yapısal problemleri halletmek lazım. İşte ne? Üretimle ilgili problemimiz çok fazlaca yok. Olmadığını düşünüyorum ben. Kapasiteyle ilgili problemimiz yok en azından. O zaman ne yapacaksınız? Ya katma değer yaratan ürünlere yönelmek, yüksek teknolojiyi üretmeniz lazım. Enerji bağımlılığınızı düşürmeniz lazım. Formüller belli 3 aşağı 5 yukarı ama bunu yaparken işte, karar vericiler belki de devreye girecekler.
1: Mutlaka.
0: Ama yine de umutsuz olmamak gerektiğini düşünüyorum. Burada altın alayım mı almayayım mı diye soran önceki dönemlerden öğrencilerimden birisidir. Sevdiğim de birisi, ismi önemli değil. Ya uzun vadeli düşünmek gerekir. Hani yarın ne olacakla ilgili bir yatırım tekniği zaten olmaz. Dolayısıyla ben kişisel kanaatim bu. Öngörü bu sadece. Yani böyle bir sözleşmem yok altın üreticileriyle, altın piyasası öyle bir şeyim yok.
1: Yatırım tazici olmayan şartıyla yani.
0: Elbette, elbette. Yani
1: piyasanın yarın ne olacağını kestiremiyoruz.
0: Kim FED faiz kararının ne olacak kim
1: bilemiyor.
0: Bilemezsiniz. İran, ABD ne kadar bitecek bir gün ama ne zaman bilemem. Hani bunlarla ilgili öyle o falan filan ben çok kesin ifadelerin çok sağlıklı olmadığını ama öngörüm orta vadede altının normal seyrine dönüşeceğiyle alakalı. Şu an mesela Türk lirası çok baskılanıyor malum.
1: Evet.
0: Bilinen bir gerçek.
1: Bu ihracatçımıza biraz işte,
0: işte birinden başlayınca diğerini
1: işte,
0: böyle
1: evet işte
0: çok girift işte, evet, oradan başka yere. Benim asıl değinmek istediğim zamanımızda çok verimli evet. Kullanabilme adına ya çok sohbet ederken yine böyle konunun uzmanı bizden yetkin olan insanlarla da işte bir araya geliyoruz zaman zaman sohbet ediyoruz öyle veya böyle en azından kendimizce belki karar alıcı değiliz ama en azından hiç değilse fayda üretebilme adına bilgi şekillendirmeye, bilgi üretmeye çalışıyoruz. Tarımla alakalı konuşmakta fayda var.
1: Kesinlikle o konuya gelmek yani. İstiyordum hocam. Çünkü sizde yakın çevrede köyünüze dahi, ilçenize dahi gitmişsiniz. İşte oradaki üreticilerimize konuştunuz, evet, görüştünüz birebir. Neler var tarımda hocam?
0: Sahada olma fırsatım oldu. Dolayısıyla benim için de iyi bir tecrübeydi. 3 ay, hemen yılbaşından önce 3 ay boyunca felahiyeliyim ben. Genelde öyle olur ya, felahiyelilere selam olsun. Bize göndermiş olalım elbette. İzleyen herkese selam olsun. 3 ay boyunca felahiyede tüm köylerini istisnasız, hatta bazı diğerlerine göre biraz daha yerleşim büyük olan yerlerde 2-3 defa olmak üzere gittiğimiz yerde işte oradaki insanlarla, çiftçilerle, hayvancılarla, oranın yerel esnafıyla görsün bu ekonomik süreçle alakalı nedir, ne değildir, ne oluyor, işte talepleri nelerdir, sıkıntıları nelerdir, neyle ilgili, Türkiye'nin genel durumuyla ilgili kanaatleri nedir, ne değildirle alakalı. Dolayısıyla oradan elde ettiğim verileri işte hem ekonomik boyutuyla hem işte sosyolojik boyutuyla harmanlamaya da çalıştım. Bununla ilgili bir kaba dosya oluşturdum. İşte ilgili yerlere bunu aktarma fırsatım da oldu. Şimdi bir kere kırsalda, bizim oralarda, bizim oralardayken bu zaten atasözüdür, şey derler. Bir ambar buğdayın bir avuç mostrası olur derler. Bilirsiniz.
1: Biliriz.
0: Dolayısıyla hani oradakini model aldığımız zaman genele ne kadar atfedilebilir bilmiyorum ama kırsaldaki sorunlar 3 aşağı 5 yukarı genel itibariyle kırsalda aynıdır diye düşünüyorum. E tabi bizim Felahiye'deki sorun 3 aşağı 5 yukarı Yahyalı'da da atıyorum Pınarbaşı'da da ya da Develi'de aynıdır. Marmaris'te aynıdır diyemem.
1: Evet.
0: Yani coğrafya öyle bir algı ortaya, orada da vardır, başka sorunlar vardır ama
1: mutlaka.
0: Burada bahsettiğimiz tamamen kırsal. İşte bu hayvancılık ve tarım faaliyetleriyle hemhal olan insanlarla alakalı. Özellikle tarım için söylüyorum. Bir önce söyledik ya, hisselerin ekonomi ve makro veriler. Makro veriler aslında bu anlamda bakıldığında o gayri safi yurt içi hasılada bir büyüme var. İşte enflasyonda oranında göreli düşüş var. Ne bileyim ben, açıkçası Türkiye ekonomi büyümesi, vatandaş diyor kardeşim, hissedilen ekonomiden bahsedelim diyor. Yani oradaki rakamlar tamam eyvallah da bana yansımasından bahsediyor. Adamın haklı olarak derdi girdi fiyat. İşte mazotun fiyatı,
1: evet.
0: Gübrenin fiyatı, tohumun fiyatı, sulama, enerji maliyetleri. Şimdi bunların her birini düşündüğün zaman vatandaş finansmana erişimle ilgili problemle, öyle şeyler duydum ki orada. Şimdi bunların haliyle ödemelerin yapılacağı bir takvim var.
1: Mutlaka.
0: Takvim neye göre tayin edilmiş olması gerekir? Bu vatandaşın tohum alıp ekim dikim dönemine, ama ekim dikim döneminden sonra ödeme, o zaman aldığın ödemenin pratikte kullanılabilir işlevsel bir tarafı kalmıyor. Şimdi finansmana erişim tamam, iyi, güzel. Devletin sağladığı katkı var da buradaki koordinasyon, anlatabildim mi demek istediğimi?
1: Yani, harman zamanı.
0: Aynen öyle, eyvallah. Harman yani zamanı. Dolayısıyla burada benim gözlemleyebildiğim, hani tarım göz ardı edilmiş ifadesi çok belki suçlayıcı olur. Göz ardı edilmiştir demek istemem ama tarımın bizim ülkemiz açısından stratejik önemi ile tarımsal politikalar arasında ya da tarımsal politikalar için geliştirilen model arasında bir uyumsuzluk var gibime geliyor. Şimdi düşünün, Türkiye tarım ülkesi diyoruz. Yani tarım ülkesi dediğimizde insanlar şunu anlamasın. O tamam, o zaman yine orakla işte tırpanla falan, evet, değil ya. Tarımın tabii endüstri boyutu var elbette. Tarımın
1: modernleştik.
0: Elbette. Ama burada tarım cidden göz ardı edildi. Çünkü tarım sadece işte ürün ürettik hadi bakalım değil. Tarım ciddi sosyal denge demek.
1: Evet.
0: Benim nazar, ben öyle değerlendiriyorum. Tarım milli gelir demek. Tarım ihracat demek. Tarım cidden adalet demek kimi zaman. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla tarım İnsanların zihninde bu belirgin olmayan durumda, enflasyonun etkisiyle, işte satın alma gücünün azalmasıyla beraber mazot ne olacak kaygısındaysa, hay Allah ben işte şeye finansal kaynak sağlıyor devlet, tamam eyvallah sağ olsun da, ama istediğim zaman,
1: evet,
0: hani
1: olmuyor.
0: Olmuyorsa, prosedürlerle ilgili problemler yaratılıyorsa, ya çok basit bir örnek söyleyeceğim. Hani bazı şeyler belki hani cidden makro dengelerle ilgili olduğu zaman anlık müdahale edilebilir şeyler değil ama vatandaşın orada çok basit, çok basit ya, hani yerel düzeyde halledilebileceğine inandığım sorunlar var. Şimdi bunu söylediğim zaman yine suçluyor gibi algılamasın ama durum bu. Vatandaş orada böyle bir talepte bulunuyor. İşte Felahiye üzerinde söylüyorum, madem öyle geldik, evet, yöre halkına da bir katkı. Bunu dosya olarak zaten ilgili yerlere aktarmaya çalıştım ama burada da fayda yaratsın isterim. Ya sulama birliği o ilçeden almış, hani Felahiye bir ilçe netice itibariyle başka bir ilçeye yetki verilmiş. Ya sebep, hani haklı bir gerekçe var mı? Orada Darılı Gölet var, orada hani bunun yürütülebilmesi için imkanlar da, daha önemlisi bu hayvan küpeleme meselesi vardır bilirsiniz, doğum yaptıktan sonra, evet, hayvanlarla, evet, alakalı. Bunu duydum, Allah Allah dedim. Hani bir yere koymaya çalışıyorum. Hani Felahiye'de de veteriner var mı? Var. Peki küpeleme yetkisi neden işte başka bir ilçeye ya da merkeze alındı? Hani diyorum tasarruf tedbiri mi acaba oraya? Lan veteriner var zaten. Veteriner var. Başka ilçeyi ya da merkeze arandığında tamam birkaç tane biriksin de öyle gelelim deniyor. E peki o sırada bu hayvanın başına bir hal gelirse? Hani hayvancılıkla da ilgili, tarımla da ilgili bunların stratejik boyutuyla değerlendirdiğimizde bunlar için uygulanan modelin ben örtüşmediği kanısındayım. Gereken hassasiyet. Göz ardı ediliyor, yanlış olur. Çünkü yığınlarca tarımsal destek uygulamaları vesaire falan. Ama bir sistemsizlik var. Bunun somut örneği ta nerelere yansıyor? Şeyden bahsettik. Çiftçi kazanamıyorum diyor. Tüketici pahalı diyor. Ya burada bir problem, ta oralara yansıyan durumlar var. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani o girdi maliyetleri beraberinde verimsizlik. Ya bir kere verimsizlik muhakkak var. Kesin. Ya çiftçi bir taraftan kazanamıyorum deyip bir taraftan da tüketici pahalı diyorsa ya birinden biri tırnak içinde yalan söylüyor. Eğer ikisi de doğru söylüyorsa ki bunu doğru olduğunu yaşamda görmek mümkün. O zaman bir uyumsuzluk var demek. Bir sistemsizlik var demektir. İlla ki ara maliyetler vardır. Nakliyedir, soğuk depodur, lojistiktir vesaire ama ya bir yerlerde bir problem var. Ve tarıma ben gereken hele ki şu son dönemde tarımsal faaliyetler daha çok böyle şey gibi hani stratejik bir alan değil de enflasyon düzenleyici bir alan olarak değerlendirilmeye çalışıyor. Üretimle ilişkilendiriliyor. Halbuki stratejik bir alandır. Ya tarımdan bahsediyoruz. Yani düne kadar sıralama yapıldığı zaman Türkiye belli evet. ürünlerde özellikle liste başı devam ederken ya sorunlar yumağı çok mu?
1: Çok. Aşılamayacak şeyler değildir. Değil. Gerçekten değil.
0: Olmadığını ümit ediyorum. Kesinlikle. Çünkü bunlar ölçülebilir şeyler. Yani üstad mali müşavirsin, meslek mensubusun, yıllarını verdin. Ya bunu meslek mensupları ve alan ilgilileri bilir. Günlük yaşamda belki hani amiyane bir ifade gibi görüyor olabilir ama bu işin mantığı bu. Evet. Muhasebede şey vardır. Hani, giren borcu çıkan alacaklıdır. Evet. Hani ölçülebilir bir şey bu. Evet. Mantık aşağı yukarı aynı. Hani ölçülebilir şeylerden bahsediyoruz. Hani bunun topluma maliyeti erken ölçülmez. Etkileri daha çok sonra ortaya
1: çıkar. Daha sonra ortaya çıkar mutlaka.
0: Ama bahsettiğimiz parametreler belli. Belli. Yapılabilir şeyler var. Burada şeye hiç girmiyorum. O tüm başka boyuta götürecek bizi ki sabah etmemiz lazım. Evet. O da ne? Peki burada ahlaki boyut sorgulanmalı mı? Evet. Yani insanların kesinlikle. Bu noktada işte hani oraya hiç girmeyeyim. Çünkü o zaman iyice tefe koyup oynatırlar. Gerçekçi olalım. Doğru. Ben şey üzerinden gidiyorum. Veriler üzerinden gidiyorum. Vatandaşın algıladığı sıkıntı, iyi niyetle bir şeyler paylaşıyorum. Farkında olmak lazım.
1: Mutlaka.
0: Farkında olmak yetmiyor. Eyleme de dönüştürmek lazım. İllaki.
1: Evet hocam. Zamanımızın sonuna da geliyoruz.
0: O kadar.
1: 40 dakika.
0: Oldu mu o kadar?
1: Gerçekten yani. Evet.
0: Ya kusura bakma ben diyorum ya başlayınca belki de böyle bir.
1: Gerçekten güzeldi hocam. Yani değindiğiniz ana başlıklar, konular ve bunu da birebir sahada yapmanız, aktarmanız gerçekten çok güzeldi. Başka benim unuttuğum hocam sormaya sizin eklemek istediğiniz varsa onları da alabiliriz tabii ki.
0: Şöyle teşekkür ederim. Her zamanki çok naziksin. Şöyle bir şey paylaşayım. Niyetimiz isimleri şimdi paylaşmam çok anlamlı olmayabilir. Tam şekillensin ama bu vesileyle seni de zaten zihnimizden geçiriyor idik. Bir şey paylaşmak isterim. Tamamen günlük ekonomik algılardan ya da günlük ahkamlardan uzak, daha böyle bilimsel verilere dayalı, öngörülebilir, geçmişten geleceğe köprü kurabilecek ya da o inşayı ortaya çıkarabilecek, siyasetten bağımsız, tamamen halkın anlayabileceği şekliyle ama akademik verilere dayalı ekonomi, finans ve strateji geliştirme platformu adı altında bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar ilkeli ama emin adımlarla gitmeye çalışıyoruz. Bunun içerisinde elbette ki akademisyenler, meslek mensubu insanlar, konunun uzmanı, tabiri caizse hem alan hakimiyeti olan ama hem de bunları anlatabilme ya da yazabilme yetkinliğine sahip iyi niyetli bir ticari olmayan, tabii bunu özellikle vurgulamak istedim, ticari olmayan bir platform oluşturma çabasındayız. Dolayısıyla bu vesileyle Buradan onu belki diğer arkadaşlara karşı nezaketsizlik olacak. Birlikte söylememiz gerekirdi ama en azından kendi, hem onlar hoşgörüsüne sığınarak hem de bu olayın belki de tabir yerindeyse onlar da kabul edeceklerdir. Fikir babası olarak ben Fatih'im senin de bu platformun içerisinde olmandan büyük keyif alacağımızı, gücümüze de güç katacağını, farklı soru, bunu hep paylaşmışızdır seninle de. Verilen cevaptan ziyade sorunun kalitesidir aslında o cevabı verilen. Sorunun kalitesi önemli. Dolayısıyla bu noktada da hem meslek bilginle hem soru geliştirme yöntemlerinle aramızda olmandan biz keyif alırız. Dolayısıyla ekonomi, finans ve strateji geliştirme platformu da altında inşallah emin adımlarla yürüteceğimize inandığımız siyasetten ve günlük algılardan bağımsız, akademik verilere dayalı ama dediğim gibi halkın da anlayacağına inandığımız bir üslupla bir şeyler yapma gayreti olacağız.
1: O dil çok önemli hocam gerçekten. Çünkü halkımız yani geri geliyor, bizler de o kelimeleri bilemiyoruz bazen.
0: Estağfurullah ama yok, doğrudur.
1: Yani
0: bunu bir şekilde hayata
1: önemli kavramları... olan gerçekten şu programda da bazen işte bizim vatandaşlarımız bizlerin anlayacağı dilde dile getirmeye çalışıyoruz.
0: Doğrudur. Harman dönemi bunun en iyi örneğiydi elbette. Evet, İnsanlar hemen o Harman dönemi anladı falan diye. Doğrudur. Yani, katılıyorum.
1: Çünkü yani bazen her şey kitapta yazdığı gibi olmuyor.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Olmuyor çok yerinde. Hocam. Kesinlikle öyle. Yani. Dolayısıyla dediğim gibi açmazlarımız çok fazla olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti cidden çok güçlü bir devlet.
1: Mutlaka tabii ki.
0: Çok, Türkiye'de ilk hatırladım, hafızam yanıltmıyorsa ilk istikrar paketi, biz istikrar paketini için yap. Ne kadar süremiz var fazla uzatmak istemiyorum
1: ama. Tabii buyurun hocam.
0: İlk istikrar paketi, sistematik ilk istikrar paketi 1958. Bir istikrar paketi ne olur? Demek ki ekonomik darboğaz var ki. 1958'den bugüne gelinceye kadar yığınlarca kez. Çoğunu belki kitabi bilgi ya da üstadlardan öğrendiğimiz ama büyük kısmına da birebir şahit olduğumuz darboğazlardan geçmiş. Şu an hala hele şu son dönemi göz önüne aldığımız zaman, şu Türkiye'nin yaşadıklarını, ya bakın yanlış politikaları yanlış olduğunu söylemek lazım. Aksi halde onun yanlış olduğu söylenmezse o olan iyiymiş gibi algılar. Bunların hem ekonomik maliyeti hem toplumsal maliyeti
1: ortaya çıkar.
0: Hadi bunlar doğal afet. Pandemi yaşadı bu ülke. Bakın bunun maliyeti.
1: Tabii.
0: Deprem yaşadı. Allah ölenlere tekrar rahmet eylesin. Deprem yaşadı ki bu ciddi çok büyük bir felaket. Bu ülke hain bir darbe girişimi yaşadı. Şimdi bunlar ama bununla beraber bir de politikalarla alakalı da ya bunu söyle yani yanlış anlaşılacak bir durum değil. Onun için çok rahat konuşuyorum. Diyorum ya hedef tahtasına kimseyi oturtmuyorum ama bir şey yanlışsa yanlıştır kardeşim. Bu ülke faiz enflasyon konusunda faiz neden enflasyonsa hatırlarsınız. Ya bununla ilgili 2,5-3 sene problem yaşadı. Bunun maliyeti, bununla uğraşıldı ya. Ya bu kadar olmamalıydı. Bunun bile maliyeti var. Kur korumalı mevduat.
1: Evet.
0: Ülkeye büyük bir maliyet. EYT bakıldığı zaman o yaşasın. Ya tamam da. Şimdi tüm bunların üstesinden gelebilen bir ülkenin gücünden bahsediyorum.
1: Evet. Anlatabildim mi demek istedim? Kesinlikle hocam.
0: Daha saymadıklarım var da. Hani bu da derdim kimseyi suçlam ama bir şey yanlışsa o yanlıştır ya. Bundan ders çıkarıp yüzleşip biz içinde bulduğumuz sarmaldan nasıl çıkılacağını istinaden bir politika geliştirmek gerekir diye ümit ediyorum.
1: Çok teşekkür
0: İnşallah ediyorum. İnşallah iyi olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Siz de program başında buyurduğunuz gibi bugün sezon finaliydi programımızın, mali gündemin. İnşallah iki ay sonra yeni bir sezonda, yeni heyecanla sizleri de ağırlamaktan keyif diyoruz gerçekten
0: çok
1: hocam.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İşte bu yayın döneminde de suçlu lisan ettiysek bizi takip edenler, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin özür dileriz. Ama inşallah yeni yayın sezonunda yeni heyecanlarla, yeni konularla
0: inşallah
1: görüşmek üzere. Şimdiden hoşça kal diyoruz. O zamana, yeni sezona kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Nöbetçi Eczaneler. Aydemir Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Demir Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 50. Güngören Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 62 çift 0. İrfan Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Reyhan Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi 0352 502 51 71.
4: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
5: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, ruhsatlı müstakil yapı yaptıran vatandaşların Kaskiye veya doğalgaz firmasına kanal bağlantısı yapmak için başvuru yaptığında randevu verilmediğini belirterek, ruhsatlı yapısını yaptığı halde doğalgaz firmasına gidip bağlantı yapmak istendiğinde veya Kaskiye'ye gidip kanal bağlantısı yapılmak istendiğinde bir randevu verilmiyor, dedi. Kayseri'de polis ekiplerince Mimar Sinan Kavşağı'nda trafikte şiddet iddiası. Konulu sosyal medya paylaşımıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde araçtan saldırı amaçlı inen sürücü ve yolcusuna trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 360 bin TL ceza işlem uygulanırken araç 60 gün trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Gaziantep'ten yola çıkan ve Yozgat'a giden araçta ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi. URAP tarafından akademik performansa göre gerçekleştirilen araştırmaya göre Erciyes Üniversitesi Türkiye'de 13. sırada yer aldı. Yeşilhisar ilçesinde hasat edilen 65 ton elma Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteni de yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye ile Irak arasında enerji alanında tarihi bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verildiğini belirterek bu anlaşmanın enerji ortaklığı açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de kabine toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ekonomideki gelişmeler ele alınacak. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. Ayrıca YÖK tarafından sektörün ve işgücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. Meclis cephesinde ise öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinden uyuşturucuya geçit yok. Son 2 haftada 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1628 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre ise geçiş ücreti cezası veya borcu bulunan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı, 14 İHA, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman kahramanıyla Yeşil Vatan nöbetini 24 saat esasına göre sürdürdüklerini kaydetti. Ve son olarak Kayseri'den bir olay aktarıyoruz. Kayseri'de bir elektrikli araç şarj istasyonundayken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Patlamanın da yaşandığı olaydaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta hasar meydana gelirken olayın sebebini öğrenmek için inceleme başlatıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında 6 maç yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabre'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avustralya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos'ta, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Milli para tenisçiler Abdullah Talha Yiyenler ile Ece Haraç Özbekistan'daki WTT Feeder Başkent 2026 turnuvasında altın madalya elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Ben Alper Erdoğan. Bugün programımızda 45 yıldır müzik hayatını sürdüren yeni türkü grubuyla karşınızda olacağız.

Topluluk 1977 senesinde Derya Köroğlu ve Selim Atakan tarafından kuruldu. Atakan, müziğe Ankara Fen Lisesi Orkestrası ile başlayıp 1968'de Milliyet Liseler Arası müzik yarışmasını kazandıktan sonra Esin Avşar ve Selda Bağcan'la çalıştı. Derya Köroğlu da aynı lise orkestrasında bir dönem bateri çaldıktan sonra ODTÜ'de eğitim hayatına devam etti.

Köroğlu ve Atakan bağlarını koparmadılar ve birlikte çalışmaya devam ettiler. Bir yandan şiir uyarlamaları yaparlarken bir yandan da Güney Amerika müziğinden besleniyorlardı. Bu dönem Ankara Dil Tarih'te okuyan Yaşar Miraç, Atakan ve Köroğlu ile arkadaşlık kurdu ve ikili Miraç'ın bazı şiirlerini bestelemeye başladı. Miraç da o dönem çıkardığı gazetenin adı olan Yeni Türkü'nün gruba yakışacağını söyleyerek onlara bu ismi hediye

Selim Atakan'ın eşi Zerrin Atakan da vokalist olarak gruba katılınca Yeni Türkü'nün ilk kadrosu şekillendi. Bu kadro 1979 yılında ilk albümleri Buğday'ın Türküsü'nü LP formatında çıkarttı. Albümün hemen ardından topluluğa Murat Buket, Tuğrul Bayrak, Eftal Küçük ve Tuncer Tercan da katıldı. 8-9 Ocak 1980'de grup kariyerinin ilk konserini Ankara'da verdi.

1981 yılı yeni türkü tarihinin önemli yıllarından biri oldu. İngiltere'den burs kazanan Zerrin Atakan bu ülkeye taşındı ve sonraki albümlerde zaman zaman şarkı söylese de grubun tam zamanlı üyeliğinden ayrılmış sayıldı. Eşiyle birlikte İngiltere'ye taşınan Selim Atakan ise grupla ilişkisini devam ettirse de grup çalışmalarını ancak Atakan'ın Türkiye'ye geldiği zamanlar devam edebiliyordu.

Bu gelişmeler ışığında Yeni Türkü bir süre vokalsiz devam edip film müzikleri yapmaya başladı. Atıf Yılmaz'ın 81 tarihli Delikan filmine yaptıkları müzik, 82'de Sinema Yazarları Derneği tarafından en iyi film müziği olarak seçildi. 83 tarihli Şerif Gören filmi Derman'a yaptıkları müzikse aynı yıl Altın Portakal en iyi müzik ödülünü kazandı.

Topluluğun asıl çıkışını sağlayan ikinci albümleri olan Akdeniz Akdeniz, 1983 yılında piyasaya çıktı ve grup Türkiye çapında tanınmaya başladı. Bu albümde uzun yıllar sürecek Muratan Mungan Yeni Türkü ortaklığı başladı. Şair ve yazar Muratan Mungan, yazmakta olduğu Şarkıcı Kız Kezban'ın Önlenebilir Tırmanışı müzikali için Selim Atakan'la çalışmaya karar verdi ve ikili kısa sürede birçok şarkı yazdı.

1984 yılında Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil'in kurduğu Çekirdek Sanat Evi'nde konser veren grubun bu performansı Çekirdek Sanat Evi Resitali adıyla yayımlandı. Bu konser albümünün Yeni Türkü'nün ikinci kadrosunun son ürünüydü. Bu yılın sonunda Yeni Türkü Ankara'dan İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Bu esnada da toplulukta bağlama çalan opera sanatçısı Tuncer Tercan ve buzuki, kemençe ve gitar çalan Eftal Küçük Yeni Türkü'den ayrıldı.

85 yılında ise makine mühendisi Cengiz Onural klasik kemençesiyle gruba dahil oldu. Yeni kadrosuyla 86 yılının başında konserler vermeye başlayan grubun Ekim ayında 3. albümü Güne Bakan çıktı. Aynı kadroyla arka arkaya 87'de Dünyanın Kapıları, 88'de ise Yeşil Mişik yayınlandı. Bu albümler büyük başarı kazandı ve yeni türkü yurt içi ve yurt dışında birçok konserler verdi. Yurt dışındaki konserlere zaman zaman Zerrin Atakan da eşlik etti.

89'da ise grup içindeki anlaşmazlıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Selim Atakan, 89'da Zerrin Atakan'la boşandı. Fuat Oburoğlu ise Selim Atakan'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle geçici olarak Yeni Türkü'den ayrıldı. Fuat Oburoğlu'nun yerine klarnet çalan Tayfun Duygulu gruba dahil oldu. Ayrıca grup, tarihinde ilk kez resmi olarak bir davulcu almaya karar verdi ve Halis Bütünley'i kadrosuna dahil etti. Bu kadroyla 89'un ikinci yarısında konserler veren grup, yılın en sevilen topluluğu dalında Altın Kelebek kazandı. Yeni kadroyla kaydedilen albüm Vira Vira, 90 yılının Haziran ayında piyasaya sürüldü ve müzikseverler tarafından çok büyük ilgiyle karşılandı.

Grup 11-15 Temmuz 1990 tarihleri arasında verdiği konserlerle Rumeli Hisarı konserlerinin o seneki açılışını yaptı. Topluluk bu konserlerde önceki albümlerdeki sevilen şarkılarına ek olarak ilk albümleri Buğdayın Türküsü'nden de 4 parçaya yer verdi. Bu performanslar 91 yılında Rumeli Konseri adıyla yayınlandı.

91 yılının ortalarındaysa grupta önemli değişiklikler oldu. Öncelikle grubun kurucularından Selim Atakan gruptan ayrılacağını açıkladı. Grubun konser sayısının ve popülaritesinin artmasından rahatsız olduğunu açıklayan Atakan, daha akademik ve klasik bir müziğe yönelme kararı aldığını duyurdu.

Atakan'ın ardından uzun süreli bas gitarist Tuğrul Bayrak ve en son katılan Tayfun Duygulu ve Halis Bütünley de gruptan ayrıldı. Yeni türkü ise eski elemanı Fuat Aburoğlu'nu tekrar gruba alarak 4 kişilik bir hale dönüştü ve müzik yapmaya devam ettiler.

92 yılının sonlarına doğru 4 kişilik Yeni Türkü'nün yeni albümü Aşk Yeniden yayınlandı. Atakan'ın ayrılmasından sonra bestelerin çoğunda Derya Köroğlu imzası vardı.

Grup 1993 Temmuz'unda bir kez daha Rumeli Hisarı'nda konser verme şansı buldu. Konserlerle geçen 93 yılının sonlarında yeniden stüdyoya giren grup, 94 yazında Külhani şarkılarını yayınladı. Önceki albümlerinde zaman zaman orijinali Yunanca olan şarkıları yorumlayan grup, bu albümde ise tamamen Yunan bestecilerin eserlerini ve anonim Türk-Yunan türkülerini yorumlamaya başladı. Benim

91.8 Radyo Radar'daydık. Yeni Türkü'nün gönlümüze dokunan şarkılarıyla sizlerle birlikteydik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Aydemir Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Demir Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 50. Güngören Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 62 çift 0. İrfan Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Reyhan Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi 0352 502 51 71.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, ruhsatlı müstakil yapı yaptıran vatandaşların Kaskiye veya doğalgaz firmasına kanal bağlantısı yapmak için başvuru yaptığında randevu verilmediğini belirterek, ruhsatlı yapısını yaptığı halde doğalgaz firmasına gidip bağlantı yapmak istendiğinde veya Kaskiye'ye gidip kanal bağlantısı yapılmak istendiğinde bir randevu verilmiyor, dedi. Kayseri'de polis ekiplerince Mimar Sinan Kavşağı'nda trafikte şiddet iddiası. Konulu sosyal medya paylaşımı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde araçtan saldırı amaçlı inen sürücü ve yolcusuna trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 360 bin TL ceza işlem uygulanırken araç 60 gün trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Gaziantep'ten yola çıkan ve Yozgat'a giden araçta ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi. URAP tarafından akademik performansa göre gerçekleştirilen araştırmaya göre Erciyes Üniversitesi Türkiye'de 13. sırada yer aldı. Yeşilhisar ilçesinde hasat edilen 65 ton elma Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında 6 maç yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabre'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avustralya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos'ta, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Milli para tenisçiler Abdullah Talha Yiyenler ile Ece Haraç Özbekistan'daki WTT Feeder Başkent 2026 turnuvasında altın madalya elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak

0: mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
6: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
7: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacerani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Enerji Company of Kirkuk Limited'in %15 hissesini satın aldı. Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun kısmen düşmesi ve arz kesintilerine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle %5,8 gerileyerek 80 dolar seviyesine indi. Rekabet Kurulu nükleer tip pazarında faaliyet gösteren 11 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek, Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezdeydi'nin riyasetinde orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Türkiye'deki 17 milyon 630.475 işçiden 2 milyon 432.789'unun sendika üyeliği bulunuyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler küresel enflasyon ve büyüme görünümünü olumsuz etkilerken, küresel merkez bankalarının bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. KVKK, Tamuk Üzel kişiliğine haiz veri sorumlularını internet ortamında kişisel veri paylaşımına ilişkin ilke kararı aldı. Kararda, internet ortamında yayınlanan belgelerde amacın gerektirmediği kişisel verilere yer verilmemesi, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,39, euro 54,04, gram altın 6108, çeyrek altın 10.014 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 24, Akışlı 25, Bünyan, Sarıolan, Sarız, Özvatan ve Tomarza 26, Felahiye 27, İncesu ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 23, Sivas Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Bolkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydemir Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Demir Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 50. Güngören Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 62 çift 0. İrfan Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Reyhan Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi 0352 502 51 71.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Emniyet kemerini bağlamak can güvenliğini sağlamaktır.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gideceğiz ve o yıl yaşanan şarkıları sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1999 yılına gideceğiz.

sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, hangi yere geleceğiz? Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün meselesi. Tütün başlığı adı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba?

么着？看到我那一个脸。

2 Ocak 1999. Cumartesi anneleri 190. hafta eylemini İstanbul'da yaptı. 11 Ocak 1999. Sinema sanatçısı Öztürk Serengil İstanbul'da yaşama veda etti. 13 Ağustos 1999. İstanbul'da yakalanan Haluk Kırcı, İstanbul DGM tarafından tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevine konuldu. 31 Ocak 1999. Barış Manço, İstanbul'da yaşama veda etti.

15 Şubat 1999. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 16 Şubat 1999. Kenya Dışişleri Bakanı Bonaya Godana yaptığı açıklamada bölücü terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye gönderilmesinden Kenya hükümetinin sorumlu olmadığını söyledi. Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması üzerine Yunanistan hükümeti adına açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Dimitris Reppas, Yunanistan hükümeti Öcalan sorununa Avrupa çerçevesinde bir çözüm bulmak amacıyla kendisine kalacak bir yer temin etmiştir, dedi.

5 Mart 1999. Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e bombalı suikast düzenlendi. Saldırıda Vali Çevik yaralandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. 10 Mart 1999. Olağanüstü hal bölge valiliğinden yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerince Tunceli, Diyarbakır ve Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonlarda 11 terörist öldürüldü. Çatışmalar sırasında bir güvenlik görevlisi şehit oldu, 5'i de yaralandı. Samsun'da TİKKO üyesi oldukları öne sürülen 5 kişi de bu operasyonlarda yakalandı. 10 Mart 1999. Şair, yazar Salah Birsel İstanbul'da hayata veda etti.

31 Mart 1999. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda 400 Hizbullah örgütü mensubunun yakalandığı bildirildi. 10 Nisan 1999. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta bulunan PKK kampüslerine yönelik sürdürülen sınır ötesi operasyonlarda son 5 gün içinde 44 teröristin öldürüldüğü, 15'inin yakalandığı çatışmalarda 10 askerimizin şehit olduğu, 5'inin de yaralandığı bildirildi. 22 Nisan 1999, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal görevinden istifa etti.

2 Mayıs 1999. Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, milletvekillerinin ant içtiği sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na türbanlı olarak geldi. Kavakçı, protestolar, sıra kapaklarına vurmalar ve gürültülerle karşılandı. Fazilet Partililer ise alkışladılar. Başbakan Bülent Ecevit söz isteyerek, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarına hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz." dedi. Oturuma ara verildi ve sonrasında Kavakçı'nın milletvekilliği düşürüldü. Bu olay tarihe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde türban krizi olarak geçti.

dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

CHP'nin 9. olağanüstü kurultayı Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Oylamada Altan Öymen 521 oyla genel başkan seçildi. 27 Mayıs 1999 Anayasa Mahkemesi milletvekillerinin erken emekliliğini sağlayan yasayı iptal etti. 28 Mayıs 1999 DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı. Başbakan Bülent Ecevit, düzenlediği basın toplantısında Bakanlar Kurulu listesini açıkladı.

17 Ağustos 1999. 17 Ağustos sabahı saat 03.02'de merkezi Kocaeli Gölcük olan 7.4 şiddetinde 45-50 saniye süren bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybederken 43.954 kişi de yaralandı. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 kişinin öldüğü, 100.000'e yakında yaralı olduğu açıklandı. Depremde 133.684 bina çöktü. Yaklaşık 600.000 kişi evsiz kaldı. Deprem, büyüklüğü, etkilediği alanın genişliği ve sebep olduğu maddi kayıplar açısından yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçti. Depremden en çok Gölcük, Adapazarı, Yalova ve Düzce zarar gördü. Bunun nedeni de dünyanın en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu fay batı ucunda yer almalarıydı. Aynı bölgede 1943, 1957 ve 1967 yıllarında da şiddetli depremler yaşanmıştı. Depremin bu kadar çok can ve mal kaybını açmasının en büyük sebebi kaçak, standartlara uymayan binalar ve malzemeden çalan müteahhitler olarak gösterildi. Depremden sonra tüm Türkiye'de medyanın da teşvikiyle deprem üzerine gündemler oluşturuldu. Zorunlu deprem sigortası gibi bir takım yeni düzenlemeler getirildi. Yapım hatalarından dolayı çöken binaların müteahhitlerine 2100'e yakın dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü şartlı salıverme yasası ve diğer hukuki boşluklar yüzünden cezasız sonuçlandı.

6 Temmuz 1999, DSP, MHP ve ANAP'ın kurduğu koalisyon hükümetini de ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Ulubay, 6 Temmuz 1999 gece yarısı intihar girişiminde bulundu. 21 Temmuz 1999'da Devlet Bakanlığı görevinden istifa eden Ulubay, sonrasında yaptığı basın açıklamasında aşırı stres ve yorgunluktan dolayı intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. 4 Eylül 1999, Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Kuzey İrlanda'yı 3-0 mağlup etti. 21 Ekim 1999, İstanbul'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

0: 12 Kasım 1999. Türkiye 17 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de merkez üssü Bolu Düzce olan 7.2 şiddetinde büyük bir deprem daha yaşadı. Depremin yeryüzünden 25 kilometre derinde meydana geldiği bildirildi. 30 saniye süreyle etkili olan deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından büyüklükleri 4.7 ila 5.4 arasında değişen 21 artçı şok daha yaşandı. Depremden hemen sonra Bolu ve Düzce'de elektrikler kesildi. Ardından da Düzce-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı. Elektrik olmadığı için kurtarma çalışmaları jeneratörler ve otomobil farlarından yararlanarak sürdürülebildi. İlçede birçok yerde küçüklü büyüklü yangınlar meydana geldi. Deprem mağdurları ilk önce çevre arazilere, futbol sahalarına,
1: İstihdam, finansman, turizm, tarım, güvenlik boyutlarıyla hesap edildiğinde terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor. Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır. İş adamı kadar emekçi kardeşlerimiz de kazanacak. Çiftçilerimiz kadar turizmcilerimiz de kazanacak. Yatırımcı, ihracatçı kadar ev hanımı, emekli de kazanacak. Türk kadar Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de kazanacak. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bunu da her fırsatta vurguladığım gibi devletimizin nitelikleriyle aziz milletimizin değerlerine halel getirmeden yapacağız. Değerli basın mensupları, geçen hafta biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte yine büyük bir gururla idrak ettik. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk halkının varlığını, hürriyetini ve güvenliğini teminat altına alan tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye, uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkı ve sorumluluğu çerçevesinde Kıbrıs Türk'ünün maruz kaldığı zulme son vermiş, adada barışın ve istikrarın tesisine öncülük etmiştir. Bundan 52 sene önce Mehmetçik'le mücahitlerin omuz omuza verdiği mücadele sayesinde hamdolsun Kıbrıs Türk'ü kendi topraklarında özgür, güvenli ve onurlu bir geleceğe kavuşmuştur. Bu vesileyle milli davamız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın hayata geçirilmesinde tarihi sorumluluk üstlenen dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı bu yolda güçlü katkılar sunan Alparslan Türkeş'i, Kıbrıs Türk halkının cesaretli liderlerini, harekatı sevk ve idare eden komutanlarımızı ve emeği geçen devlet büyüklerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Tabii burada şu noktayı önemli vurgulamak istiyorum. Bugün Kıbrıs meselesini değerlendirirken tarihi gerçekleri görmezden gelen yaklaşımlarla sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Kıbrıs'taki mesele iki toplum arasında teknik bir yönetim paylaşımı tartışmasının ötesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabulü meselesidir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in 16 yıl aradan sonra adaya giden ilk genel sekreter olması kuşkusuz çok kıymetlidir. Türkiye, Sayın Guterres'in barış çabalarına her daim güçlü destek olmuş, kendisini samimiyetle desteklemiş bir ülkedir. Bundan sonra da kendisiyle yakın istişare içinde olmayı sürdüreceğiz. Tabii bu noktada Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkum etmeyi amaçlayan formüllerin geçmişte sonuçsuz kaldığı herkesin malumudur. Adada sükunet ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir. Öte yandan bölgemizde yaşanan gerilimleri fırsata çevirmeye çalışan Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Burada yanlış hesap yapanlara şu gerçeği tekrar hatırlatıyorum. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi 52 sene önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak. Eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmde, yüksek öğretimde, teknolojide ve dijital dönüşüm alanlarında bölgesinin öncü ülkelerinden biri haline gelmesi, bütün sektörleriyle kalkınması ve Doğu Akdeniz'de istikrar ile refahın merkezi olması için işbirliğimizi yıldan yıla güçlendiriyoruz. Geçmişte asrın projesiyle Kıbrıs Türk'ünün su ihtiyacını nasıl kalıcı şekilde çözdüysek, önümüzdeki dönemde denizin altından doğal gaz hattı başta olmak üzere farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, iklim krizinin olumsuz etkileri, başta orman yangınları ve kuraklık olmak üzere dünyada giderek daha çok hissediliyor. Avrupa'da yılın başından bu yana çıkan orman yangınlarında 292.855 hektar büyüklüğünde bir alan yandı. Kayıp geçen yılın aynı dönemine göre iki katın üzerinde artış gösterdi. Her sene dünya genelinde 7 milyon hektarlık bir alan orman yangınlarında maalesef yok oluyor. Biz de yakın tarihimizde büyük orman yangınları yaşadık. 5 sene önce Antalya ve Muğla'da yaşanan yangınları halen hatırlıyoruz. Devlet olarak her yangında olduğu gibi o yangınlardan sonra da hızlıca harekete geçtik. Tüm bakanlıklarımızın sıkı çalışmasıyla yangının yaralarını süratle sardık. Evini kaybeden vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim ettik. Hükümetimiz aleyhine yürütülen yoğun dezenformasyon kampanyalarına rağmen afet sırasında ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getirdik. Yanan alanların tamamı yeniden tohum ve fidanla buluştu. Yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı. Tohum atıldı. Oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi. Sadece yanan alanları ağaçlandırmakla kalmadık. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. Şunu tüm halkımızın çok iyi bilmesini isterim. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7-24 nöbetteyiz. Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2873 yangına hızlıca müdahale etmiştir. Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Kendi yangınlarımıza müdahale ederken ihtiyaç duyan ülkelere de destek veriyoruz. Şu anda çok şiddetli yangınlarla mücadele eden İspanya ve Fransa'ya ikişer adet yangın söndürme uçağımızı destek amaçlı gönderdik. Başta İspanya ve Fransa olmak üzere orman yangınlarıyla boğuşan bütün ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum. Şu hususlara 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım. Orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım. orman yangınlarıyla mücadele eden bütün ekiplerimize tekrar başarılar diliyor. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

inşasına, ardından da yapımı tamamlanan prefabrik konutlara yerleştirildi. Depremden kurtulanlarsa araçlarıyla İstanbul yönüne doğru yoğun bir konvoy oluşturdular. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, ölü sayısının 845 ve yaralı sayısının 4948 olduğunu açıkladı. Depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısının 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısının 12939, iş yeri sayısının ise 2450 olduğu belirtildi.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının

0: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Yayın tekrarı.
3: Bir mektup yazdım geleceğe. Canım kızım, canım oğlum, biricik torunuma diye başlayan. Bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe, kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
4: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine geleceğe güzel sözler, güzel eserler, güzel fikirler bırakmaya çalışacağız. Geleceğe yazacağımız bugünkü mektubumuzdan istifade edilmesi için dua edeceğiz. Tabii yayınımıza başlamadan önce her hafta olduğu gibi şu anda bizleri 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden kıymetli takipçilerimizi Radyo Radar ve Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından ve Kayseri.net YouTube hesabından bizleri izleyen, takip eden kıymetli dostları en kalbi duygularımıza selamlıyoruz. Ve bu haftaki ilgili satırlarımızı doldurmaya başlıyoruz. Bugün uzaklardan bir konuğumuz var. Gerçi uzak demeyelim, kalbe yakın olduğu için. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatih Mehmet Demir Hocam bizle beraber. Aynı zamanda Muğla Aile Platformu Başkanımız. Kıymetli Başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Hoş bulduk, sefalar bulduk efendim.
4: Nasılsınız, afiyettesiniz
5: inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun.
4: Sizi Kayseri'de görmek çok güzel bir kere, onu söyleyelim. Biz Muğla'ya geldiğimizde hayran olduk Muğla'ya. Siz Kayseri'yi nasıl buldunuz, istiyorsanız öyle başlayalım
5: evet, hocam. Evet. Memleketimizin her bir köşesi evet. Muazzam bir güzelliğe sahip. Evet, biz Muğla gibi sadece Türkiye'nin değil, evet. Türkiye dünyadan misafirleri ağırladığımız bir şehirde yaşıyoruz ama evet. Kayseri'yi de bu vesileyle ziyaret etme imkanımız oldu. 800 kilometre uzaktan evet. geldik. Ve Kayseri'nin güzelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde görebilme imkanına sahip olduk. Gerçekten yani en az Muğla kadar güzel bir bölge olduğunu en kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum.
4: Ne güzel, ne güzel kıymetli başkanım bunu sizden duymak. Biz Kayseri'de olduğumuz için belki zaman içerisinde o güzellikleri, gelişmeleri çok sıradanlaşmıştır. Nitekim Muğla'da da konuştuğumuzda evet. olduğu gibi. Biz böyle hayranlıkla bakıyoruz ama sizin sahip olduğunuz için de belki size böyle bir sıradan geliyor, kolay geliyor. Evet. Öyle değil. Kıymetli Başkanım, isterseniz yayınımıza başlamadan önce Mehmet Fatih Demir kimdir? Sizin dilinizden, sizin gönlünüzden evet. Kıymetli takipçilerimize duyuralım isterim. Evet. Buyurun başkanım.
5: Öncelikle ben tabii dinleyicilerimize, izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Ben Fatih Mehmet Demir, 1977 Muğla doğumluyum. 4 çocuk babasıyım.
4: Maşallah.
5: Yaklaşık 26 yıldır Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu Muğla Aile Platformu adı altındaki bu hareketi de yaklaşık 1,5 yıl önce başlattık. Yani akademisyenliğimizin yanında özellikle konunun hassasiyeti münasebetiyle evet. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da 1,5 yıldır nacizane yürütmeye çalışıyoruz Muğla'da.
4: Allah'ın bereketi eylesin. Amin. Öncelikle siz zaten geleceğe yazacağınız en büyük mektubu 4 güzel evlat ile yazıyorsunuz.
5: Çok şükür.
4: Değil mi hocam? Çok yani şükür. Geleceğe bırakacağımız en önemli, en güzel, evet. kıymetli mektuplardır.
5: Evet.
4: Allah'ım yüz aydınla eylesin amin, evlatlarımızı.
5: Amin, cümlemizden inşallah.
4: Aile deyince zaten herhalde oradan başlasak güzel olur diye düşünüyorum başkanım. Aile son kalemiz diyoruz. Hani evet, aile platformlar evet. olarak da son kalemiz aile diyoruz. Siz aile deyince gönlünüzde böyle oluşan duygu nedir?
5: Efendim şimdi eğitimci

0: olmamız hasebiyle de ilk etapta hemen eğitim akla geliyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi aile aslında bir bireyin ilk okulu.
1: Çok güzel.
0: Yani doğduğu andan itibaren annesiyle göz göze gelen, babasıyla göz göze gelen, ailenin diğer fertleriyle göz göze gelen o kritik yaş dilimi, işte 7 yaşına kadar ki bilim adamlarının rivayetine göre 7 yaşına kadar ki o karakter inşasının, evet, gerçekleştiği o yaş diliminde aslında aile birey için ilk okul
1: ve ilk anne, rol modellerini gördüğü,
0: evet, evet, ve ilk öğretmenleri de bu anlamda aslında biz anne sıfatıyla, baba sıfatıyla ifade etsek de bireyin aslında ilk öğreticileri,
1: evet,
0: anne ve babaları.
1: Evet.
0: Özellikle de annesi.
1: Çok.
0: Yani anne çok kıymetli bir sıfat. Baba çok kıymetli bir sıfat.
1: Evet.
0: Yani Rabbim herkese iyi bir anne, iyi bir baba sıfatından haz almayı nasip etsin.
1: Amin. Sonrası kendisi de iyi bir baba, evet, iyi bir anne,
0: aynen,
1: olmayı.
0: Aynen.
1: Ki bu böyle bir etkileşimdir. Biz de şimdi belki sunumlarımızda, gittiğimiz seminerlerde bunu özellikle vurguluyoruz. Evdeki küçükler, çocuklar galiba nasihattan değil de bizim evdeki davranışlarımızdan,
0: tabii,
1: etkileniyorlar.
0: Muhakkak.
1: Dolayısıyla biz evde huzuru hakim kılan nezaket dilini, terbiyeyi, saygıyı, adaleti, güvenlik duygusunu, vatan millet bayrak duygusunu işlediğimiz ve o minvalde işte yalan söylenilmeyen, efendime söyleyeyim, helale harama dikkat eden bir ev oluşturduğumuz zaman o evden çıkan ve yeni bir yuva kuran bireyler de öyle olacaktır diye düşünüyorum.
0: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
1: Bunları sağlamak lazım belki.
0: Tabii ki. Yani annenin ve babanın burada niteliği çok önemli.
1: Çok.
0: Yani şimdi yine üniversitelerimiz, liselerimiz, işte ortaokullarımız, hatta ilkokullarımız, evet, iyi bir birey yetiştirmek, iyi bir akademik eğitim vermek noktasında muazzam bir gayret sarf ediyorlar. Ama şunu ıskalıyoruz gibi görünüyor. Yani evet, her bir bireyin iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir tornacı, iyi bir usta, iyi bir işte ne bileyim bir öğretmen olma, evet, gibi amaçları var. Ama iyi bir insan olma amacını biraz ıskalıyoruz gibi. İşte, evet, iyi bir insan olma amacı, hedefi aslında o kişinin doğumuyla, bireyin, o bebeğin,
1: evet,
0: o günahsız, tertemiz, pürüpak o bebeğin aslında bir hanede, bir ailede doğumuyla başlıyor.
1: Çok.
0: O yolculuk orada başlıyor.
1: Çok.
0: Dolayısıyla biraz önce de ifade buyurduğunuz üzere annenin rol modelliğinde, babanın rol modelliğinde ve daha da önemlisi, biraz daha genişletmemiz lazım bence. İşte büyük babaların, büyük ninelerin, teyzelerin, amcaların, dayıların, halaların rol modelliğinde o bireyin o yolculuğu, iyi bir insan olma yolculuğunun basamak basamak, tuğla tuğla inşa edilmesi gerekiyor. Her bir günün değil, her bir yılın değil, her bir ayın değil, her bir anın bile burada çok önemi var. Yani bir sürü yanlışın olduğu, bir sürü kötülüğün gerçekleştiği bir hanede o yolculuğun başarıya ulaşması maalesef mümkün değil.
1: Çok doğru. Sizin Muğla'daki aile platformu çalışmalarınızı soracağım elbette ama öncesinde de gönlüme şu anda şöyle bir soru geldi kıymetli başkanım. Biz hareketlerimizle geleceğe örnek olmaya, davranışlarımızla geleceğe doğru örneklikler teşkil etmeye çalışıyoruz. Peki Mehmet Fatih Demir büyüdüğü sırada dedesinden, babaannesinden, o yetiştiği evden en çok etkilendiğiniz,
0: evet,
1: ve,
0: evet,
1: bugün bu olmalı dediğiniz anınızdan, hatıranızdan sizi siz yapan özelliklerden desem ne dersiniz?
0: Evet başkanım, kıymetli başkanım, çok önemsediğim bir soru şahsen.
1: Evet.
0: Şimdi benim Muğla Marmaris doğumluyum.
1: Evet.
0: Ben 1902 doğumlu bir büyük dedem vardı. Babamın babası.
1: 1902 doğumlu.
0: Ve
1: gördünüz.
0: Gördüm tabii, evet, ki. 94 yılında vefat etti. Allah
1: rahmet eylesin.
0: Onun hayat hikayesi ve onun babamla ve amcalarımla, halamla gerçekleştirdiği işte çalışmalar, zor şartlar beni şahsen çok etkilemiştir.
1: Evet.
0: Şimdi hepimiz kendi hayatımızdan şöyle bir göz geçirdiğimizde aslında birbirine benzer hikayeler var.
1: Evet.
0: Dedem babasını çok erken yaşta kaybediyor. 8 yaşındayken kaybediyor. Çok zor şartlarda, işte malum 1900'lü yılların hemen başındaki şartlar Türkiye'deki en zor şartlar, ülkemizdeki bu topraklardaki, Anadolu'daki en zor şartların gerçekleştiği, imkansızlıkların, yoklukların olduğu dönem. Bedenen çalışmanın zorunluluk olduğu bir dönem. Hepimiz baktığımızda gerçekten büyük dedelerimizin çok zor şartlarda yaşadığını, hayat sürdüğünü,
1: çok doğru.
0: Onun işte babalarımızın, annelerimizin nispeten bize göre daha zor şartlarda ama dedelerin, babalarına göre daha refah içinde yaşadığını, bizlerin işte daha refah seviyesinin yükseldiğini ama bizim çocuklarımızın daha yüksek refah seviyesinin, evet, yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla baktığımızda refah seviyesi artıyor ama şükür artmıyor, gayret artmıyor. İşte ifade ettiğim üzere o zor şartlarda dedemin gayreti, yani şu anda bizim Marmaris'te işte varsa ufak tefek işte bir mekanımız dedemizin o gayreti sayesinde gerçekleşmiş. Evet, biz onun sayesinde şu anda Marmaris gibi bir yerde yaşayabiliyoruz. Bir mekan sahibi.
1: Sık buluşur muydunuz o istişare, değil mi? Yanında o efendim mesela hikayeleriyle büyüme kısmını yaşadınız mı?
0: Zaten yani kesinlikle böyle biz oraya tabii Muğla'da babamın işi sebebiyle Muğla'da yaşadığımızdan dolayı böyle yani her zaman 365 gün orada değildik.
1: Evet.
0: Ama sıklıkla ziyaret ederdik ve bize sevgisini hissettirirdi ama aynı zamanda otoritesini de hissettirirdi.
1: Evet. Çok önemli bir detay.
0: Hissettirirdi. Ama en çok beni etkileyen, asıl sorunuza gelmek istiyorum, en çok beni hissettiren o hissettiğim şey onunla muhabbetimde o zor şartlarda dahi karamsarlığa düşmemesi, gayretinden en ufak bir eksilmenin olmaması. Buna hayranım.
1: Evet.
0: Aynı
1: evet.
0: şeyi babamda da hissetmişimdir.
1: Bu kültür transferini gerçekleştirdiği için.
0: Evet. Şimdi diyoruz ki yani şöyle bir soru akla geliyor tabii. Yani bu kadar imkan artmışken bu gayret azlığı niye?
1: Aslında işte evet, belki bugün üzerine uzmanların, işte alanında uzman akademisyenlerimizin, alanıyla ilgili danışmanlarımızın, sosyologlarımızın belki irdelemesi lazım gereken konulardan biri.
0: Evet.
1: Belki biz çalışmalarımıza bunu katıp bir sonuç raporu falan çıkarmamız da gerekiyor. Buyurduğunuz gibi kıymetli başkanım, konfor alanımız genişliyor. Çok daha zor şartlardayken şu anda teknolojik imkanların efendime söyleyeyim ulaşım şartlarının, bilgiye ve teknoloji ulaşımın bu kadar kolay olduğu bir dönemde mutluluk azalıyorsa, büyüklerle irtibat azalıyorsa, o dedeler, babaanneler sahnelerden geri çekiliyorsa ve bu geri çekilme neticesinde ailenin medeniyet kodlarının değil de dijital platformların yetiştirdiği çocuklar
0: maalesef
1: oluşmaya başladıysa, bunun bir sorgulanması, hatta hani artıları eksileri her neyse ortaya çıkarıp eğer eksi tarafı varsa ki biz öyle görüyoruz, bununla alakalı nereden başlayıp tekrar düzeltmeye başlamamızı kararını verecek olan da bizleriz diye düşünüyorum.
0: Evet, evet başkanım. Aynen ifade buyurduğunuz gibi o hani eğitim süreci dedik ya, kişinin, bireyin doğumuyla birlikte başlayan. Tabii ki okullarımızın çok büyük fonksiyonları var ama o ailedeki o ilk eğitim sürecinde anne babaların rolü tabii ki yadsınamaz ama işte büyük dedelerin, büyük ninelerin, amcaların, halaların, dayıların, o teyzelerin o süreçteki etkisine tekrar geri dönmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Çok.
0: Yani şimdi işte istatistikler bize tek kişilik hanelerin sayısının arttığını gösteriyor ve kadın başına doğum oranlarının Türkiye ortalamasının 1.40'larda 1.45'lerde seyrettiğini gösteriyor. Bu ne demek? Tek çocuk. Evet. Tek çocuk demek amcası olmayan,
1: çok
0: teyzesi olmayan, halası olmayan, dayısı olmayan çocuklar demek.
1: Evet.
0: Halbuki bir çocuğa bir anne babanın verebileceği bana göre en büyük miras iyi bir kardeş.
1: Evet. O da çok gerçekten
0: iyi
1: çok
0: bir kardeş demek. Evet. Hatta birden fazla iyi bir kardeş demek. İşte yol çocuğun çocuklarının, teyzelerinin, dayılarının, halalarının, amcalarının olması demek.
1: Evet.
0: Şu anda görüyoruz ki
1: maalesef
0: amca diyebileceği kimse yok. Dayı diyebileceği, hala diyebileceği kimse yok.
1: Evet.
0: Bu da eğitim sürecini bana göre biraz sekteye uğratıyor.
1: Çok güzel duydunuz. Hatta sıla-i rahim ki çok kıymetli inancımız gereği onu evet. ortadan kaldıracak sebeplerden yani. Biri. Bu konuda dertlenmek lazım. Dün sizinle konuşurken kıymetli başkanım mutluluk oranıyla alakalı çok güzel bir saptamanız vardı. Eğer uygun görürseniz onları izleyicilerimizle evet, dinleyicilerimizle evet, paylaşmak evet. isteriz.
0: Sayın başkanım evet. şimdi bir şeyi unuttuk. Evet. Çalışma alanım benim tabii psikoloji, sosyoloji değil.
1: Evet, evet.
0: ama bu bir gönüllülük hareketi. Ben işletme doktorasına sahibim. Pazarlama evet. çalışıyorum. Sağlık kurumları pazarlaması çalışıyorum. Sağlık turizmi pazarlaması çalışıyorum. Aynı zamanda da optisyenlik ayrı bir şapkam var. Optisyenlik Türkiye'nin ilk okumuş optisyenlerinden ve ilk akademik bu anlamda akademik olarak çalışan evet. Optisyeniyim. Ama gönüllü olarak tabii çok okumalar gerçekleştiriyoruz.
1: Evet.
0: Yani özellikle aile platformu çalışmalar çerçevesinde bir rapor var her yıl yayınlanan.
1: Evet.
0: Dikkatimizi çekti. Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapor. İşte dünyanın mutluluk raporu.
1: Her sene yayınlıyorlar
0: her sene,
1: değil mi başkanım?
0: Evet yani
1: dünyanın mutluluk raporu.
0: Evet mutluluk raporu. Tabii mutluluk,
1: Oxford Üniversitesi. Üniversitesi
0: evet. İngiliz Oxford Üniversitesi yayınlıyor. İşte baktığımız zaman tabii farklı kriterler. Yani bir insanın mutlu olduğunu anlamanın en kolay yolu ona sormak gerek. Yani mutlu musunuz?
1: Evet.
0: Yani tabii bu bir takım sakıncalar da beraberinde getiriyor. Yani mutlu musunuz? Evet mutluyum. Evet şu an içinde mutluyum ama mutluluk aslında bir süreç işi.
1: Evet.
0: Yani şu anda mutlu olmanız bir anlam ifade etmiyor. Bunu hayatınızın her bir safhasına yaymanız bir süreç olarak mutluluğunuzu, iyilik halinizi, o dinginliğinizi yaymanız gerekiyor. Ama mutluluktan daha çok kastedilen burada maddi anlamda mutluluk.
1: Refah bu, aslında.
0: Refah mı? Yoksa evet. hani hem madden hem bedenen, manen. Evet. mutluluk mu? Yani buralar tabii bir takım çelişkileri
1: bunun kriterlerini bağlıyor. Dün göstermişsiniz.
0: Evet kriterlerin içerisinde biri, mesela işte gayri safi yurt içi hasıla
1: evet,
0: endeksi.
1: Evet.
0: Ama onun dışında tabii ki özellikle manen mutlulukla alakalı cömertlik mesela çok ilginçtir. Bizim evet, kültürümüzde evet, de vardır evet, değil mi? İnsanların evet, gerçekten yardıma ihtiyaç duyan insanların insanlara yardım etmek insanları mutlu eder. Evet indekslerden bir tanesi o. İşte eğitim seviyesine eğitim istenilen arzu edilen eğitim seviyesine ulaşabilmek vesaire gibi
1: tüm dünyada yüzlerce var. Binlerce kişiye bu soruları evet. yöneltiyorlar ve
0: sadece mutluluğun kaynağının para olduğunu düşünsek mesela ekonomik evet. gerekçeler olduğunu düşünsek gayri safi yurt içi hasıla bakımından en zengin en üst sırada birinci sırada olan ülke Amerika.
1: Amerika Birleşik
0: Amerikalıların en mutlu dünyanın en mutlu insanları olması lazım ki Amerika dünyanın en mutlu insanların yaşadığı bir ülke değil.
1: Gene aynı kurumun evet. Oxford'un
0: aynı,
1: yayınladığı
0: rapora göre, rapora göre konuşuyoruz.
1: En fazla gelire sahip olmasına rağmen en mutlu ülke Amerika Birleşik Devletleri değil.
0: 34. Evet. sırada yanlış hatırlamıyorsam 2025 raporuna göre en mutlu ülkeler işte ilginçtir. İskandinav ülkeler görünüyor. Yani evet. Norveç gibi, Finlandiya gibi ülkeler. Bu rapora göre bizim sıralamamız pek iç açıcı değil.
1: Evet.
0: Biz tabii bu raporu dikkatlice inceledik.
1: Evet.
0: Çelişkiler içinde biraz önce ifade etmeye buyurdum.
1: 90 küsürüncü sıradayız
0: evet, 94. sırada evet. görünüyoruz. Evet. Tabii içinde kendi içerisinde çelişkiler
1: evet.
0: barındırıyor.
1: İşte buraya dikkat çekmek
0: evet.
1: lazım. Benim
0: buna,
1: en çok dün dikkatimi çeken oldu.
0: Biz buna yoğunlaştık. Dedik ki yani mutlu olan insan örneğin madde bağımlısı olur mu? Bu verilere baktık.
1: Evet.
0: Yani bir baktık ki yani mutlu olduğunu ifade eden ülkelerde maalesef yasa dışı uyuşturucu kullanımına bağlı ölüm oranları oldukça yüksek.
1: İntiharlar yüksek.
0: Aynı şekilde intiharlar yüksek,
1: evet,
0: değil mi? Mutlu
1: evet,
0: olan bir insan
1: evet.
0: intihar eder mi?
1: Hem
0: etmemesi
1: mutlu
0: lazım.
1: Endeksine göre ilk sırada olup evet. hem de intihar oranının ilk sırada olduğu ülke aynıysa burada bir çelişki
0: burada
1: var.
0: Burada bir çelişki var. Evet. O zaman yani her ne kadar üniversite evet. bilimsel kriterlere göre ifade ettiğini buyursa da burada bir çelişki var. Yani mutluluğun ölçümünde ve tarifinde demek ki bir sıkıntı var. Yani evet. mutluluk sadece refah seviyesiyle ölçülebilen sadece parayla hani evet. saadet olmaz diyoruz ya sadece evet. parayla yakalanabilecek bir evet. durum değil.
1: Eğer öyle olsaydı işte en fazla gelire sahip ülke hem en mutlu insanların evet. ülkesi olması lazım hem de oradaki suç oranının, intihar oranının, evet. madde bağımlı oranının düşük olması lazımdı. Bu popülasyonla da ilişkilendirilebilir tabii, tabii. Ama Finlandiya örneğe çıkınca o da hani nüfus çok olursa o oran işte yüzdeye vurulduğunda Türkiye'den fazla olması elbette beklenebilir düşüncesi gelir ama bunu da İskandinav ülkeleri bozuyor aslında nüfustan dolayı.
0: Yani orada yani burada zengin ülkelerin daha mutlu olduklarını ifade etse de aslında hani intihar oranları gibi uyuşturucu kullanımı gibi oranlarla çelişkiye düştüğünü gördüğümüzde bir şeyi fark ediyoruz. Yalnızlaşmak.
1: Çok doğru başkanım.
0: Yalnızlaşan birey.
1: Evet.
0: Yani sanal dünyada binlerce takipçisi olan
1: binlerce like'larla kendini mutlu olduğunu hisseden aldığı maddelerle geçici mutluluğu yaşayan insanlar
0: aslında gerçek manada mutluluğu yakalayabilen insanlar değil. O zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle bir kendimizi silkelememiz gerekiyor. İşte soru şu. Yani akrabalık ilişkileri devam eden bir birey mutsuz olabilir mi? Yalnızlaşabilir mi?
1: Geçici mutsuzluklar yaşayabilir belki. Yani böyle realite olursa geçici mutsuzluklar yaşayabilir. Dedi ki demiş giden kaynaklanan. O da işte belki insani ve manevi boşluktan ama sosyalleşen insan uzun süreli kalıcı mutsuzluk olamaz başkanım.
0: Tabii yani sosyalleşen derken sosyal medyada sosyalleşen insanın kalıcı mutluluğu yaşayabilmesi, gerçek manada mutluluğu yaşayabilmesi mümkün değil. Mümkün o ancak değil. Sanal bir mutluluk.
1: Yani akrabalık ilişkileri ve arkadaş yani real arkadaş selamlaşabildiğin, tokalaşabildiğin,
0: muberu
1: görüşebildiğin, sarılabildiğin.
0: Evet.
1: Canın sıkıldığında arayabildiğin, bir derdin olunca seni arayan insanların, real insanların yani gerçek insanların var olduğu bir denklemde mutsuzluk zor. Yani geçici mutsuzluklar yaşayabilirsin değil mi?
0: Evet. Tabii. O hani anlık şeyler olabilir. Evet. Yani o an yani sonuçta bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Evet. Yani biz zannediyoruz ki dünyada cenneti yaşayacağız. Yani bizim kültürümüze göre de böyle bir şey mümkün
1: İnancımızda,
0: değil.
1: İnancımızda, kültürümüzde
0: böyle bir şey yok. Yani dünya bir imtihan dünyası. Yani nasıl bir araba bir yerden bir yere yolculuk yaparken hep iniş aşağı inmiyorsa
1: çok
0: yani hep motor relax bir şekilde hareket etmiyorsa bazen yokuş yukarı zorlanarak bazen yokuş aşağı kolayca bazen de düz yolda belli bir enerji sarf ederek gidiyorsa hayat da böyle bir yolculuk. Yani insanoğlu her gün kendini dingin tutacak olumlu şeylerle karşılaşmayabilir. Bir imtihan vesilesiyle bazen evladıyla imtihan olabilir. Bazen komşusuyla imtihan olabilir. Evet. Bazen ana babasıyla imtihan olabilir. Evet. Bazen hocasıyla imtihan olabilir. Yani üniversitede öğrencilerimizin tamamı bizi sevmiyor mesela. Evet. Yani biz onları biraz daha olgunlaşsın
1: yanlış
0: diye.
1: Yanlış anladıklarından dolayıdır. Veya o anda
0: bazen hocasıyla, bazen öğrencisiyle de imtihan olabilir yani insan. Evet. Dolayısıyla yani o anlık mutsuzluklar önemli değil. Süreç olarak baktığımızda genel itibariyle bizi mutlu yapabilecek çok şey var. Çok nimetle karşı karşıyayız. Hele hele biraz önce de ifade ettiğimiz gibi geçmiş atalarımızın yaşadıklarını, mücadelelerini, zorluklarını gördüğümüzde yani bizim mutsuz olmak için daha az sebebimiz var gibi sanki.
1: Şimdi mücadele gücünü belki kaybetmememiz lazım. Çünkü o dedelerimizin en çok yaptığı o zor şartlarda mücadele azmi ve gücü.
0: Evet.
1: Ve bu başkanım aileye babamız başındaysa başımızdaysa dedemiz başımızdaysa bize bir şey olmaz duygusu ve güveni verirdi. Bugün belki bu babalara bu dedelere ihtiyaç var.
0: Evet.
1: Annem evdeyse buradaki sıkıntı hallolur. Bir hani yuvayı dişi kuş yaparın canlı şahitliklerini biz birçok yuvada yaşayabiliyorduk. Bugün belki tekrar diriltmeye çalışmamız gereken bu güzel duygu. O evleri huzurlu evler haline getirmek lazım.
0: Efendim yine psikologlarımızın söylediğine göre çocuk mutlu olmak için yani çocuğun psikolojisini etkileyen en önemli şey annesi. Annesinin psikolojik durumu.
1: Annesi üzüldüğü zaman
0: annesi
1: daha fazla etkiliyor.
0: Annesi stresliyse annesi bir şeye canın sıktıysa çocuğun mutlu olması mümkün değil. Çocuk annesinin yüzüne bakıyor. Yani mutlu olup olmamaya karar verirken annesinin yüzüne bakıyor efendim.
1: Stres yüklemesini de mutluluk yüklemesi.
0: Diyeceksiniz ki şimdi o zaman babanın hiçbir rolü yok mu? Çok büyük bir rolü var. Anne mutlu olmak için de babaya bakıyor. Evet. Eşine bak.
1: Zincirleme oldu.
0: Evet. O zaman baba mutlu olursa anne mutlu, anne mutlu olursa çocuk mutlu. Evet. Ne kadar güzel değil mi?
1: Çok güzel bir denklem oldu. Evet.
0: Yani babanın mutsuz olma ihtimali yok. Çünkü bilecek ki eşini, evin evet. sultanını mutsuz edecek.
1: Ya.
0: Bilecek ki eşi mutsuz olursa onun göz bebeği
1: yavrusu
0: mutsuz olacak. Çok dolayısıyla güzel. Biz iyi insan yetiştirmek istiyorsak, yine o eğitim sürecinde evet. iyi insan yetiştirmek istiyorsak, o göz bebeğimiz evet. yavrularımızı mutlu etmek istiyorsak, onları iyi bir insan olarak yetiştirmek istiyorsak, anne babanın böyle birbiriyle
1: tesise kendisine başlaması
0: içerisinde var olan bir ilişkisi söz konusu.
1: Ne güzel söylediniz başkanım. Ve tarih boyunca incelediğimizde, sizle de konuşmuşuzdur daha önce kıymetli başkanım, incelemelerinizde eğer bütün savaşlar, efendime söyleyeyim yok oluşlar, bir toplum üzerindeki baskılar, eğer bir aile sistemi ve düzeni varsa, hangi seviyeye inerse insin tekrardan kurulup güçlü hale gelmeyi başarabilmiş.
0: Tabii, tabii ki.
1: Ve bir ülkeye hükmetmek isteyen, olumlu olumsuz, menfi, müspet fark etmeden hedefine o ülkenin gençlerini ve aile sistemini almışlar. Çünkü oradan değişim başlıyor, etkileşim başlıyor.
0: Maalesef.
1: Evet. Yani çok klasiktir. Artık hep şöyle işte Çanakkale'den giremediler, Çanak Anten'den girdiler. Bunu da o değişimi ve zihin algısını oradan yapmaya başlıyorlar. O yüzden gençlik ve aile önemli diye sıklıkla vurguluyoruz. Ve bütün saha araştırmalarımızda, akademik araştırmalarımızda, işte diğer bilimsel araştırmamızda, ilahiyatçılarla konuştuğumuzda, sosyologlarla, pedagoglarla, psikologlarla konuştuğumuzda konu aslında aynı yere geliyor. Düzgün iletişim, bir inanç, manevi bir çok atmosfer.
0: Önemli, çok önemli.
1: İşte bunlar olur ise eğer, orada bir şeyler hani kötüye gitse de düzelebilir. Hani imtihan gereği ya da hayat koşulları gereği olumsuzluklar yaşansa da güzele gider. Ama buralarda kopmalar yaşandıysa, biraz önce buyurduğunuz bireysellik, işte yalnızlık aşılaması, tüketim kültürü had safhaya çıkmış, bir de o kişisel ilişkiler bitmişse veya yok olmaya yüz tutmuşsa, o zaman kopuş başlıyor diye düşünüyorum.
0: Evet, evet.
1: Siz de üniversiteli gençlerle 26 yıldır berabersiniz. Bu sizin için çok güzel bir, çok kıymetli bir gözlem
0: tabii
1: alanı.
0: Ki, tabii ki.
1: Biz de Muğla'ya geldiğimizde, sizin o güzel ev sahipliğinizde misafir olduğumuzda orada birbirinden güzel gençleri gördük. Halbuki algı çok farklıydı, işte sahil kenarında üniversiteli gençler vesaire falan. Ama biz geleceğe umutlanacak pırıl pırıl gençler ren olduğuna şahit olduk. Onlara da eğer sözümüz ulaşırsa selam ediyoruz çok çok.
0: Evet.
1: Elbette olumsuz örnekler var mı? Var. Siz gençliğe nasıl bakıyorsunuz? Akademisyen olarak irtibat halinde olduğunuz gençlerin zaman içerisindeki değişimine veya şu andaki hayata bakış açılarına nasıl bakıyorsunuz?
0: Şimdi efendim, tabii biz üniversite kısmındayız.
1: Evet.
0: Yani tabii üniversiteye gelinceye kadar çok çok çok, yani özellikle karakter inşası noktasında çok önemli merhaleler geçiliyor.
1: Evet.
0: İlk öğretim, ortaokul, lise.
1: Evet.
0: Biz lise sonrasında öğrencilerle karşılaşıyoruz ve ağırlıklı olarak da tabii Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce öğrencimiz geliyor.
1: Evet.
0: Yaklaşık 40 bine aşkın öğrencimiz var. Benim görev yaptığım Marmaris'te iki farklı yerleşkede, biri turizm üzerine, biri sağlık üzerine olmak üzere yaklaşık yine 2000'e yakın öğrencimiz var. Şimdi pırıl pırıl çocuklarımız var. Bu evet. ülkenin zaten en büyük güç kaynaklarından birisi demografik olarak sahip olduğu genç dinamik
1: çok
0: nüfus önemli. Dedik ya.
1: Evet.
0: Yani biz çok şükür ki buna halen sahibiz. Ama
1: evet.
0: hani istatistikler gösteriyor ki burada bir azalma var. O ayrı bir konu. Yani evet. genç, dinamik, pırıl pırıl gençlerimiz geliyor. Şimdi bunlar tabii biraz önce de ifade ettiğim gibi akademik olarak hedefleri var.
1: Evet.
0: Yani iyi bir hekim, iyi bir eczacı, iyi bir mühendis, iyi bir optisyen, iyi
1: evet.
0: bir hemşire,
1: evet.
0: iyi bir fizyoterapist.
1: Evet.
0: Yani aklınıza gelebilecek envai farklı çeşit mesleklerde, branşlarda eğitim almaya geliyorlar. Şimdi geleneksel eğitim tabii anlatma üzerine. Anlatma, öğrenci dinleme modunda, hocalar anlatma gösterme modunda. Benim kendi branşım itibariyle tabii en büyük avantajım uygulama ağırlıklı bir
1: okuldur.
0: Yani şu anda pedagojik olarak düşündüğümüzde öğrencileri eğitimin içerisinde uygulamaya soktuğumuz anda muazzam bir ahenk var.
1: Evet.
0: Teoride özellikle bu pandemiyle başlayan bir şey var. İsteksizlik. Özellikle bu yapay zeka, özellikle internetin işin içine girmiş olması. Yani öğrenci çok çabuk sıkılıyor ders dinlerken.
1: Değil mi hocam? Bu
0: çok çabuk.
1: Zamanın tüm hani sırf üniversite evet. içinde değil, zamanın tüm gençlerinde
0: evet.
1: Hız ve has çağı evet. diyoruz. Çok kısa sırada tüketiyoruz. Çok çabuk sıkılabiliyoruz,
0: evet.
1: bıkabiliyoruz.
0: Anlattıklarımız çoğu yani tabii ki %100 evet. değil ama evet. birçok evet. bilgi evet. artık hani kolaylıkla ulaşabilecek.
1: Odaklanma süremiz çok azaldı.
0: Bu anlamda da öğrenciler çok çabuk sıkılıyorlar. Evet. Ama uygulama derslerimizde müthiş bir ahenk. Bu anlamda da yani özellikle gençlerimizi böyle birebir işin içine katabileceğimiz evet. uygulamaları evet. yoğunlukla olarak kullanıyoruz. Kullanmak zorundayız artık. Bu anlamda tabii sadece akademi değil, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi iyi bir insan olmak için özellikle gönüllü toplumsal çalışmalar, yani gençlerimizin şuna da kafa yorması gerekiyor. İçinde yaşadığım toplumun, içinde yaşadığım mahallenin, ilin, ilçenin, köyün, neyse artık nerede yaşıyorsa, problemlerine ben bir birey olarak nasıl çözüm bulabilirim?
1: Bunu dertlenmesi lazım.
0: Evet, bunu başkanım? Dertlenmesi çok lazım. Önemli, bu çok. Anlamda işte akademisyen rolümüzle beraber işte 20 tane sivil toplum evet. kuruluşumuzun evet. bir araya gelmesiyle evet. yani aileyle dertlenen 20 farklı dünya görüşü farklı farklı olmak üzere 20 farklı sivil toplum kuruluşumuzun bir araya gelmesi
1: aile ortak paydasında
0: bu aile platformu da bunu amaçlayan bir platform. Evet. Bu anlamda üniversite gençliği tabii ki bizim ilk hedef kitlelerimizden birisi. Orada da pırıl pırıl gençlerimiz bizzat görev alıyorlar. Gönüllü olarak görev alıyorlar ve bundan müthiş keyif alıyorlar.
1: Evet. Başkanım bu gönüllülük İşte gönülden yapılan iş, gönlünü vererek yapılan iş, inandığın bir şey için yapılabilir.
0: Tabii.
1: Peki biz bunu üretmekte, hani gönüllü üretmekte zorlanıyoruz bazen. Ama Muğla'da o da çözülmüş gibi değil mi? Gönüllüler var yani.
0: Tabii yapacağımız çok şey var. Var yani gönüllerimiz var ama hani baktığımız zaman da sanki daha eksiyiz.
1: Evet.
0: Yani ya daha yapacak kat etmemiz gereken evet. çok yol var.
1: Evet.
0: İşte biz 1,5 senedir bunun için çaba harcıyoruz.
1: Evet.
0: Üniversitemizin tabii derslerimiz var, görevlerimiz evet. var, resmi evet. görevlerimiz evet. var. Bunları da kesinlikle aksatmadan mümkün mertebe boşluklara serpiştirerek üniversitemizin tüm birimlerine ulaşmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Tüm birimlerinde başta hocalarımız oradaki idari
1: akademik
0: personelimize konunun önemini anlatmaya, farkındalığını anlatmaya çalışıyoruz. Yani şu anda Türkiye'de bir soru sorsanız, bir oylama yapsanız yani %99.9 aile önemlidir diyecek. Önemsiz evet. diyen o
1: evet.
0: yok.
1: Evet.
0: Yani sadece
1: evet.
0: aile önemlidir demek önemli değil. Yani bu bir başarı evet. değil. Bunu somut stratejik akılla somut çıktılara dönüştürmemiz gerekiyor. Özellikle bu istatistikleri olumsuz istatistikleri tersine çevirecek
1: projeler faaliyetler,
0: yürütmek gerekiyor. Ve bunu kısa sürede içinde başarmamız gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Yani eğer bunu başaramazsak 2040'lı 2050'li yıllara geldiğimizde o biraz önce Türkiye'nin en büyük gücü olarak ifade ettiğimiz o genç dinamik genç nüfusumuz
1: yaş
0: maalesef kaybedeceğiz.
1: Onlar yaş alacak.
0: Daha da kötüsü
1: arkadan gelmeyecek.
0: Daha da kötüsü yaşlılarımıza bakmak için dahi biz dışarıdan bakıcı ithal evet. etmek zorunda kalacağız. Ki evet. muhtemelen bu da Afrika'dan olacak. Çünkü dünya demografik yapısına baktığımızda nüfusu azalmayan tam evet. tersi artan tek kıta Afrika gibi görünüyor.
1: Evet. Evet. Göç politikamızı tekrar gözden geçirmek zorunda kalabiliriz.
0: Evet. Evet.
1: Onun için de çok kıymetli başkanım bu konulara dikkat
0: Sayın Başkan olun. Müsaade ederseniz bir konuyu da aklıma gelmişken buyurun, hemen ifade buyurun, etmek efendim. İstiyorum. Şimdi tabii yaşam koşulları dediniz, göç dediniz oradan aklıma geldi. Şehirleşme bu anlamda gençlerimizin hani iş imkanlarını belki arttırmış olabilir ama aslında evlenmelerin önünde önemli bir engel gibi duruyor. Yani eskiden hani görücü usulleri söz konusuydu ya. Evet. Yani küçük yerleşim yerlerinde gençler ve aileleri birbirlerini daha iyi tanıyabiliyorlar ve hani birbirine uygun olabilecek eş adaylarını görücüsüyle bir araya getirebiliyorlar. Evet. Yani şimdi gençlerimiz kesinlikle yanlış anlamasınlar yani sözlerimizi. Yani bu konuda biraz modern bir bakış açısıyla bu görücü usulünü veyahut da işte argo tabirle çöpçatanlık sistemini bir modernize etmemiz gerekiyor. Evet. Yani benim şahsen özellikle bu Muğla Aile Platformu çalışmalarında görebildiğim ve inanıyorum ki yani birçok yetkililerimizin de gördüğü ancak çözüm üretmekte zorlandığı bir konu bu. Yani şu anda şehirleşme hayatı özellikle eğitimin merkeze alınması, yani akademik olarak eğitimin merkeze alınması ve bu konuda kariyer inşası çabası son derece gençlerimizin haklı oldukları konu. Ama bu doğal olarak evlenme yaşının yükselmesine sebebiyet veriyor. 30'lu yaşlara doğru tırmanıyor bu. Erkeklerde işte 28, bayanlar erkeklerde 30'lu yaşlar, bayanlarda 28'li yaşlar gibi bir duruma çıkıyor. Bu tabii çok olumsuz bir durum.
1: Evet.
0: Yani bunu bizim büyük şehirlerde yani görebildiğim kadarıyla gerçekten evlenmek isteyen ama kendine uygun eş bulamayan
1: ben de onu
0: bir sürü insanlar var. Yani bu konuya bence halkımızın da kafa yorması gerekiyor. Yani bu konudan muzdarip olan çok insan var, çok evet. gencimiz var. Bunu bizim biraz modernize etmemiz lazım.
1: İrtelememiz gerekiyor. Başkanım işte çok güzel buyurdunuz. Genelde biz gençlere sorduk. Yani gençlerle sık sık bir araya gelmeye de çalışıyoruz. Ekonomi dendi. Yani ekonomi hani böyle bir kolay da söylenebiliyor. Bir de herkes tarafından kabul edilen bir realite olduğu için ekonomik şartlar, ekonomik güçlükler falan diye ilk akla geliyor ama biraz konu üzerine düşününce biraz önce buyurduğunuz konuda çok karşımıza çıktı. Bir hanımefendiyle bu konuyu konuşurken genç bir hanımefendi evleneceğim erkeği görmüyorum. Evet, cevabını evet, aldı. Evet, evet. Ya da bir beyefendi bu anne olabilir mi? Hani bu bir eş olabilir mi diye sorguluyorum kendimi dedi. Etrafımda gördüğüm dedi. Evet. Burada da ebeveynler belki çocuklarını hani çok ileri yaşlara kadar hep çocuk olarak tutuyorlar. Onları bir hani o gençlik zamanını sorumluluk alma, ileride bir hanımefendiye eş olacak, bir beyefendiye eş olacak şekilde evlatlara yetişme noktasında da belki hani büyüklerin kusurları var. Yani orada da bir sıkıntı var. Onun dışında dediğiniz gibi artık o halalar, teyzeler, amcalar, evet, evet, dayılar evet. yakıştırırdı birbirine. Evet.
0: Hani onlar olmayınca
1: onlar da devreden çıktı. Bir kısmı çekiniyor. Aman diyor ne olacağını bilmiyoruz diyor. İşte tabii. aile mahkemeleri artmış. Bu konuda boşanmalar artmış. Ben diyor bu riski alamam diyen insanlar çoğaldı. Birçok etken bir arada oldu. Ama bunların arkasına sığınmak yerine bizim artık çözüm odaklı. Çünkü neticede hep birlikte yaşadığımız ve güzel yarınlar hayal ettiğimiz bir ülke ise bir çözüme ulaşması lazım. Bununla alakalı da kafa yormak lazım.
0: Tabii ki, tabii ki. Mutlaka ona dikkat çekmek istiyorum ama yani bu çözüm noktasında henüz çok gerideyiz bu noktada.
1: Evet, evet.
0: Yani buna özellikle yetkili mercilerimizin daha böyle güvenilir şekilde bir mekanizma oluşturmak suretiyle bu konuya konuda gençlerimize yardımcı olacak mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor hep birlikte diye düşünüyorum. Şimdi tabii herkes hani büyüklerimiz çok güzel ifade etmişler. İyi bir işiniz varsa ve iyi bir eşiniz varsa dünyada cenneti yaşıyorsunuz demişler. Yani tabii bu iyi bir eş yani sadece fiziki bir iyilik hali değil, ruhi bir iyilik halinde ifade ediyor. Evet. Yani tabii ki herkes iyi bir eş arıyor ama önce şu soruyu ıskalıyor.
1: İyi bir eş olabilir miyim?
0: Ben iyi bir evet. eş adayım. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet,
0: yani yani bunun için düşünmek gerekiyor. Evet. Önce bizim görevimiz bir kere yani daha doğrusu birey olarak her bir bireyin görevi kendisini iyi bir eş adayı haline getirmek.
1: Evet. Kendisi çok, çok nokta atıcı bir tespit. Yani biz hep etrafımda hiç öyle birini göremiyorum diyen kıymetli gençlerimize, dostlarımıza sen acaba öyle biri misin?
0: Evet.
1: Sorusunu hatta o soruyu kendine sorması gerekir. Elinizde bir yetki olsa başkanım, hani şehir hayatında bir şehrin idarecisi olsanız mesela, ilk değiştirmek veya bir revize etmek veya dizayn etmek, olumsuza götürdüğüne inandığınız bir uygulamayı geri çekmek adına Muğla'da ne yapardınız?
0: Ben şahsen eski mahalleleri, böyle birbiriyle iletişim halinde olan böyle evleri özlüyorum şahsen. Yani bu da
1: komşuluk.
0: Ki, evet, dikey mimariyle değil, yatay mimariyle mümkün. Yani biz biraz böyle güvenli siteler inşa etmek suretiyle, yani inşa etme amacıyla böyle duvarlarla çevrili, güvenlikten kapısından girilemeyen.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani ancak ev sahibinden izin alınarak girilebilen siteleri inşa ediyoruz.
1: İtici de geliyor başkanım.
0: Evet, evet.
1: Yani bir misafirliğe gidiyorsunuz. Hani gittiğiniz amcanızın bir... oğlu, evet. Ama dur arayalım. Ben kendi evladıma evet. Giderken telefon irtibatı kurması böyle bir abes karşılanıyor ama bir işte güvenlik deniyor. Halbuki önceden güvenlik MOBESE kameraları mahallenin babaannelerimizdi yani. O mahallede evet. Kuş uçan
0: mümkün
1: uçan
0: mi kuş bilmiyoruz yani. Öyle bir hayaldir belki de. Yani evet. Şu anda şartlar bizi bu evet. Noktaya getiriyor ama özlem duyuyoruz. Yetkim olsa yani gerçekten o büyük şehirlerde de yani imkanımız olsa
1: yatay.
0: O yatay mimariyle bezenmiş, daha kolay girilip çıkılabilen, daha az sayıda insanların üst üste oturduğu yani bizim Muğla'da gerçi çok katlı binalar yok. Yani Kayseri'ye evet. Geldiğimde dikkatimi çekti. Çok katlı binalar.
1: Türkiye ortalaması üzerinde rekordayız hocam.
0: Evet, bu biraz o rubero ilişkileri biraz zorlaştırıyor gibi
1: kesinlikle,
0: geliyor bana.
1: Kesinlikle. Yani bugün bir binada köy nüfusu var başkanım.
0: Evet, evet. Yani, çok ilginç.
1: Yani gerçekten şöyle 54 daire çarpı 3, 4 falan dediğinizde bir köy nüfusu evet, bir binada.
0: Evet, evet.
1: Köyde herkes birbirini tanırken apartmanda herkes birbirini tanımıyor. Evet. Sanmıyor olduğunuz 3-4 komşunuz
0: çok
1: vardır.
0: Acı, çok acı bir şey.
1: Birbirinize efendime söyleyeyim canınızı malınızı emanet edeceğiniz bir varsa çok iyidir. Hani iyi bir apartmandayım diyen bir iki tane dostu vardır.
0: Çok acı.
1: Ama köy olsaydı köyde herkes birbirinin inini cineğini evet. Anasını danasını her şeyi bilirdi başkanım evet, yani öyleydi. Evet.
0: Ya, o dediğiniz çok bir koşuşturmanın içerisinde evet. İşte sabah evet. Erken saatlerde evet. İşe, akşam geç saatlerde eve.
1: Evet.
0: Evi otel gibi kullanmalar. Ya. Çocuklar bakıcıda, kreşte, okulda. Evet. Burada nasıl sosyal ilişkiler gerçekleşecek?
1: Hayatımızı nasıl idame edeceğiz hocam? Başkanım demeye başlıyor. İşte orada evet. Hep bizim çeldiricilerimiz, evet. Caydırıcılarımız var. İşte ikimiz çalışmasak masrafları yetiştiremiyoruz. İşte çocuğu kreşe vereceğiz vesaire derken hayat ıskalanıyor aslında.
0: Evet.
1: Hani o çocuk sağlıklı bir ortamda yetişmiyor. Bir sürü hep birbirine zincirleme başkanım. Bir yerden düzelmesi lazım. Onun için sordum. Yatay mimari ilk aklımıza gelen evet. Oldu.
0: Bir de bizim kültürümüzde zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız var.
1: Evet.
0: Bu düstura tekrar dönmemiz lazım. Hangi aklınıza gelebilecek her konuda. Ya biz işimizi aslında kendimiz zorlaştırıyoruz. Yani bugün baktığınız zaman bir nikah değil mi? İki şahitlikle yapılabilen ve Allah indinde mübarek kılınan bir işlem. İki şahit varsa, iki birbirine uygun eş varsa, iki kişinin şahitliğinde nikah yapılabiliyor. Ha bir de imkanın varsa bunu yemekle bütün eşine dostuna duyuruyorsun. Ama biz ne yaptık?
1: O evliliği da
0: kadar, oldu mu başkanım? O kadar zor bir hale getirdik ki işte sözünden nişanına, nişanından düğününe,
1: nişanda ayrı ayrı giyecek
0: takılarından işte mobilyasına evet. Yani milyarlarca liraya, daha doğrusu milyonlarca liraya ulaşan faturalar çıkmaya başladı gençlerin
1: dün önüne. Onu kısmen ben hani tahrik amaçladım. İmkanım var yapıyorum başkanım. Efendim, İmkanım var ne yapayım? Yani çok zenginim ve gecesini, gündüzünü, nişanını, düğününü çok lüks yapacak duruma sahip ne yapayım? Hani fakir
0: yani
1: gibi
0: davranayım. Yani imkanı olana tabii ki yapmayın diyemeyiz evet. Ama hani kötü örnek olmayalım. Yani imkanı olmayana evet. Kötü.
1: Bunu bir yarış haline getirmeyelim. Başkasının gözüne
0: sokmayalım. Hele hele o güzelim gençlerin önüne bunu bir kale duvarı gibi koymayalım. Evet. Yani geçen gün pırıl pırıl bir gençle karşılaştım. Yani biraz da yaşı da geçmişti. Niçin evlenmediğini sorduğumda ya sayın hocam nasıl evlenmeye cesaret edeyim? Sadece söz için işte 10 bilezik istendi dedi. Yani ne kadar acı. Ne kadar acı. Evet. Yani ne gerek var bunlara?
1: Kolaylaştırmak lazım.
0: Yani aynı yastığa baş koyacak iki tane pırıl pırıl genci biz niye bu tür maddi zorluklarla baş başa bırakıyoruz? Evet. Daha 1-0 önde başlaması için çaba harcamamız gerekirken evet. 2-0, 3-0 geriden başlamasına sebebiyet çok veriyoruz.
1: Evet, üzerine...
0: Bunlar biraz bizim kendimizin uydurduğu maddi şeyler. Hani zorluklar. Ha, muhakkak tabii ki hayat pahalıdır. Yani şehir hayatının getirmiş olduğu bir takım zorluklar vardı. Benim düğünüm mesela evimizin önünde sokakta yapıldı. Ama o sokakta, sokağında derken bir arsa vardı, boş bir arsa vardı. Orada yapıldı. Yani benim bir şeyim eksik kalmadı yani şu anda sokakta yapıldığı için. Yani şimdi tamam yani sonuçta bir düğün salonudur.
1: Eşiniz hanımefendi hala o güne efendime söyleyeyim bir sistemde bulunuyor mu?
0: Allah ondan razı olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Hiç böyle bir şey olmadı yani.
1: Çok değer. Peki keşke sorumuzu soralım. Biz yeni bir formata yeni bir şey. keşke üniversitede nokta nokta nokta eğitimi yapılsaydı.
0: Ben hayatta keşke sorusu, keşke kelimesini pek sevmem.
1: Tamam.
0: Çünkü keşke bana olumsuzluk çağrıştırır. Yani geçmişe dönük takılı kalmamı sağlar. Onun için keşke sorusu.
1: Demeyelim, sorusu şöyle düzeltelim. Üniversitede nokta nokta eğitimi yapılmalı.
0: Nokta yani üniversitelerde gönüllülük eğitimleri, sosyal sivil toplum hareketi, gönüllülük eğitimleri mutlaka zorunlu hale gelmeli. Şu anda seçmeli halde ama bence o biraz önce ifade ettiğim şekilde gençlerin işin içine katılmasının, gençlerin eğitiminde ve onların hani motivasyonunda çok önemli olduğunu bizzat gözlemlediğim için artık gönüllülük eğitimleri, yani özellikle sivil toplum, toplumsal problemler, sosyal problemlerin irdelendiği, çözümlerin üretildiği, uygulamanın da katıldığı, yani sadece teorik değil. Yani hoca gelip anlatıp işte iyi örnekleri gösterip, hayır öyle değil. Uygulamanın da katıldığı bir gönüllülük eğitiminin mutlaka zorunlu hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen.
1: Pratik eğitim yapılsaydı çok çok güzel.
0: Yani bir pir, bir sivil toplum kuruluşunda staj...
1: Mümkün mü başkanım?
0: Mümkün. Yani mümkün olmayan bir şey yok bence. Mümkün. Evet. Çok da mümkün. Artı tabii öğrenci kulüpleri var. Evet. Üniversitelerimizde. Evet. Bu tabii nispeten yapılıyor ama yani öğrencilerin büyük bir kısmı akademik derslerine işte etki etmesin, olumsuzluk etmesin diye ondan imtina edebiliyorlar, kaçınabiliyorlar. Yani isteyen öğrenciler bunu yapabiliyor aslında. Evet. Bu imkan var. Evet. Ama bence bu zorunlu hale gelmeli. Herkes yapmalı. Hatta başarı notuna da önemli bir etki etmeli bu.
1: Çok doğru. Hem o zaman itiraz ettiğimiz, şikayet ettiğimiz evet, işte sosyal hayatın içinde yer almıyorlar kısmı otomatikman da çözecek.
0: Tabii.
1: Evet, çok güzel. Evet. Çok güzel. Başkanım ağzınıza yüreğinize sağlık. Böyle güzel, evet. Sizinle sohbet her zaman olduğu gibi çok güzel.
0: Sağ olun.
1: Biz sona doğru yaklaşırken tüm Türkiye'de aile platformu 12-13-14 Haziran'da İstanbul'daydık, birlikteydik. Evet. Orada dijital anafor zirvesi oldu. Aile platformları başkanları bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız aile 10 yılı ilan etti. Onun üzerine tüm şehirlerde, kamu kurumlarında aileyle alakalı efendime söyleyeyim etkinlikler, farkındalıklar yapılmasıyla alakalı talimatlar geliyor malumunuz. Nasıl görüyorsunuz? Yani aile 10 yılının etkisini nasıl alacağız? Şu anda gidişatı nasıl görüyorsunuz?
0: Efendim bahsettiğiniz o zirve kapsamındaki çalışmalar çok değerli çalışmalar.
1: Çok değerli.
0: Bu anlamda devletimizin ilkil kurumlarını, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı, işte RTÜ.
1: TRT ve RTÜ orada çok dikkat çekti.
0: Evet, çok dikkat çekiciydi. Yani bizim bilmediğimiz çalışmalardan...
1: Hatta kızdığımız bazı konuların şeyini gördük açılımını, o çok kıymetli.
0: Evet, çok kıymetliydi. Onlara tabii ki onlara teşekkür ediyoruz bir vatandaş olarak.
1: Evet.
0: Ama hani bu sadece devletin bir kurumunun kuruluşunun veya işte toplumun bir kesimini ilgilendiren bir konu değil.
1: Değil.
0: Yani programımızın başından itibaren konuştuğumuz meseleler aslında her bir bireyi ilgilendiren bir konu.
1: Çok.
0: Dolayısıyla topyekun bir seferberlik ilan edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yani hepimizin söylediği gibi yani dolaylı dolaysız, istekli isteyerek veya istemeyerek, bilinçli bilinçsiz, kasıtlı kasıtsız. Tabii bunlar biraz birbirine kaçmış, birbiriyle iç içe girmiş durumda. Yani neyin kasıtlı, neyin kasıtsız olduğunu tam olarak ispat etmemiz mümkün değil. Ama öyle ya da böyle aileyi ifsad eden,
1: evet,
0: ailenin düzenini bozan, aile oluşumunu engelleyen çok fazla faktör var. Yani bu konuda bir farkındalığın oluşması gerekiyor. O farkındalığın oluştuğu kanaatindeyim ben. Ama farkındalığın oluşması çözümün gerçekleştiği
1: anlamına gelmiyor.
0: Bu konuda çok stratejik bir akılla hareket etmemiz gerekiyor. Yani bu konuda devletimizin ilgili kurumlarının bu farkındalığının oluşması, bu konuyla ilgili stratejik hedefler konulmuş olmasını ben çok değerli buluyorum. Yine Büyük Aile Platformu adı altında bir sivil inisiyatifinin, bir iyilik hareketinin hür ve özgür bir iradeyle ortaya konmuş olmasını çok çok değerli olduğunu inanıyorum. Ama hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bir kuvayi milliye şuuruyla bu bizim bir varoluş meselemiz haline gelmiş durumda. Hep birlikte başta birey olarak kendi ailemizin içerisinde kendimizle çelişkiye düşmeden hareket etmemiz gerekiyor. Ve doğru bir hareket tarzı benimsersek bu 10 yıl içerisinde inşallah bir 10 yıl sonra tekrar bir araya gelip konuşma imkanımız mutlaka olacaktır.
1: Evet.
0: Yine Kayseri Radar dinleyicilerin ekranlarından yine seslenme imkanımız olursa inşallah yani olumlu göstergelerin ortaya çıktığını da konuşmuş oluruz inşallah.
1: İyi ki bu platformlar olmuş, iyi ki bu güzellikler olmuş, iyi ki şunlar değişmiş ve bugün geleceğe artık daha umutlu bakıyoruz dediğimiz bir süreci inşallah yaşarız.
0: İnşallah.
1: O da gayretli olacağını biliyoruz. O da gönüllerle. Biraz önce çok kıymetli bir şey söylediniz. Bu ne sadece il yönetiminin, ne sadece ülke yönetiminin, sadece muhalefetin, ne sadece iktidarın görevi değil. Topyekun fert ben aileyim diyebilen ve %90 işte aile önemlidir denilen şehirlerde, ülkelerde herkesin fert sorumluluğunda
0: her vatanseverin görevi.
1: Evet, doğru. Her vatanseverin görevi.
0: Her vatanseverin
1: madem Kuvayi Milliye Hareketi, madem bir son kalemizi muhafaza hareketi ise bu, bir yandan sapkın dayatmalara karşı dur diyebilecek irade, şuur ve bilinç oluşturmak, bir yandan da aileyi ihya edecek, daha güçlü kılacak önlemleri, tedbirleri, faaliyetleri, güzellikleri yaymak durumundayız.
0: Evet. Çok güzel. İnşallah. Rabbim bize bu konuda gayret nasip etsin. Fırsatlar ortaya koysun. İyi bir baba, iyi bir anne sıfatının, iyi bir eş sıfatının ulaşılması gereken, ulaşılması arzulanan en önemli sıfat, en önemli ünvan olduğunun farkında olmamızı ve idrak etmemizi sağlayıcı bir düşünce tarzı nasip etsin diyoruz.
1: Amin, amin. Mehmet Bey ne kadar zengin bir insan yerine Mehmet Bey ne kadar güzel bir insan denmek daha kıymetli oldu. Tabii hem zengin hem güzel insan, o da ayrı bir güzel olur ama Allah bunu bize nasip etsin. Başkanım ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun.
1: Ne güzel oldu. İyi ki yayınımıza geldiniz. İyi ki Kayseri'ye geldiniz. İyi ki gönlümüzdesiniz. Sizi çok seviyoruz Allah için. Çok kıymetlisiniz.
0: Sevgimiz karşılıklı kıymetli başkanım. Bana da bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Tabii bitmeden mektup yazacağız şimdi. O dört güzel evladınız var. Onların çocukları, belki onların torunlarına, belki Allah tabii sağlıklı ömür verse ama görmeyeceğiniz neslinize bir mektup yazalım. Başkanım ilgili satırını dolduralım. Onlara öyle şeyler söyleyelim ki onlar okuduğu zaman sizi böyle hayırla yad etsinler. Aa evet, Fatih Mehmet, Mehmet Fatih dedemin bu tavsiyesine uyuyun desinler. Buyurun mektubu yazın.
0: Şimdi kıymetli torunlarım derdim. Kıymetli çocuklarım, kıymetli torunlarım. Varlık nedenimiz olan geleceğimiz diye başlayarak da derdim ki adalarınızın, dedelerinizin, ceddinizin yaşadığı sıkıntıları asla unutmayın. Tarihinizi unutmayın. Nereden geldiğimizi, nereye doğru gittiğimizi, bu konuda ne gibi sıkıntılar yaşadığımızı asla unutmayın. Ve atalarınızın, dedelerinizin, ninelerinizin çektiği sıkıntılara karşı ne kadar gayret içerisinde olduklarını asla unutmayın. Ve merhametli olun. Kime karşı merhametli olun? Kendi çocuklarınıza karşı merhametli olun. Bu merhamet aman benim çocuğum ezilsin şeklindeki bir merhamet değil, yanlış anlaşılmasın. onun hem dünyasını hem de ahiretini zayi etmemesi için merhamet dolu.
1: Çok güzel.
0: Herhalde kafi.
1: Eyvallah. Allah razı olsun. Müsaadenizle yayınımızı kapatıyoruz başkanım.
0: Sağ olun, var olun.
1: Tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, geleceğin mektuplarda bu hafta Muğla'dan çok kıymetli bir dostumu Doktor Fatih Mehmet hocamı konuk ettik. Çok güzel istifade ettiğimiz bir yayın oldu. Buradan hem kıymetli ailesine hem Muğla'daki kıymetli hocalarıma, öğrencilere selam ediyoruz. Hocamın da bitirirken söylediği gibi evimizden merhameti eksik etmeyelim diyoruz. Allah ömür verirse bir dahaki yayınımızda buluşmak üzere. O vakte kadar da hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakası

0: üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taştane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Kösedağ'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol Hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki Kervansaray'ın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
4: Kayseri'de İz Bırakanlar.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Mirasın izleri.
2: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peyzaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, insan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir. Motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler, Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik, yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler, hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamrası olarak da anılmıştır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
0: Mirasın izleri. ...38 saniyede bugün.
3: Kayseri'de çeşitli bölgelerde yangın çıktı. Çıkan yangınlar ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Kaykop kavşağında otomobille ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kayseri'de elektrikli şarj istasyonundaki bir araç bomba gibi patladı. KPSS ön lisans başvuruları ve YKS tercih işlemleri başladı.
0: ...38 saniyede bugün. Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydemir Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Demir Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 50. Güngören Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 62 çift 0. İrfan Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Reyhan Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi 0352 502 51 71.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Kongordota davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda Anadolu müziğini batı formlarıyla buluşturan, Türk rock müziğinin özgün ve asi kalemi, toplumsal duyarlılığı ve unutulmaz eserleriyle hafızamıza kazınan Fikret Kızılok'u konuk edeceğiz.

1947 yılında İstanbul'da doğan Fikret Kızıloğan müzik yolculuğu Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Müziğe ilk adımını ise doğum gününde kendisine hediye edilen kırmızı bir akordeon sayesinde attı. İlk müzik derslerini sınıf arkadaşlarından birinin klarnetçi olan babasından alan sanatçı, ilk konserini ise bir 23 Nisan kutlamasında Taksim Belediye Gazinosu'nda düzenlenen okul müsameresinde verdi. O yıllarda sınıf arkadaşlarıyla kurdukları Fikret Kızılok ve Orkestrası adlı küçük topluluk, seslendirdiği halk türküleriyle büyük alkış topluyordu. Dönemin en sevilen yorumlarından biri de Tamzara türküsüydü. Ortaokul ve lise yıllarında bu konserler devam etti. Lise döneminde akordeonu bırakan Kızılok, Elvis Presley'nin etkisiyle gitar çalmaya başladı. Bu yıllarda en büyük destekçileri ise üst sınıflarda okuyan Barış Manço'yla Timur Selçuk oldu.

1964 yılında Kadıköy'de yaşayan Kızılok, arkadaşı Cahit Oben'le birlikte profesyonel müzik yaşamına adım atmaya karar verdi. Koray Oktay ve Erol Ulaştır'ın da katılımıyla Cahit Oben 4 kuruldu. Kendilerini daha ziyade Beatles tipi müzik yapan bir grup olarak tanımlayan topluluk, İlham Gençer'in işlettiği Çatı Gece Kulübü'nde sahne almaya başladı. Aynı zamanda mahalle konserleri devam etti. Kendi imkanlarıyla 2 adet 45'lik plak doldurdular. İlk plakta yabancı şarkılar yer alırken, ikinci plakta Silifke'nin Yoğurdu'yla birlikte Kızılok'un plak olarak yayınlanan ilk bestesi Hereke bulunuyordu. Grup, 1965 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasına Makaram Sarı Bağlar Halime Pila ile katıldı. Ancak Cahit Oben'in müzik yaşamına Füsun Önal'la devam etme kararı almasının ardından grup dağıldı.

tuzunu tadıyordu ve güneş tatlı tatlı tenimi yakıyordu.

1965 yılında Kızılok, Fikret Kızılok ve Üç Veliaht adıyla ilk planı yayınladı. Gitarda Harun Batı Baygil, basta Gökhan Targay ve davulda Koral Tümay'ın yer aldığı grubun seslendirdiği Belli Marie ve Kız Ayşe şarkılarının ikisi de Kızılok'un besteleriydi. Sanatçı daha sonra diş hekimliği eğitimine ağırlık verdi ve bir süre yalnızca okuluyla ilgilendi. Ancak müzikten uzak kalamayacağını anlayınca ilk solo EP'sini hazırladı. 4 şarkıdan oluşan bu çalışmanın folk albümünde Ay Osman ve Colors, Beat albümünde ise Beatles'ın All My Loving şarkısının Türkçe uyarlaması Sevgilimle Baby yer aldı. Beklediği ilgiyi göremeyen bu çalışmanın ardından sanatçı eğitimini tamamlamaya karar verdi. Yine de zaman zaman Barış Manço ve Kaygısızlar'la çalıştı. Ay Osman'ın yeni yorumunda da yer aldı. Ancak Barış Manço'nun ilk eşi Maria Cloud'la yaşadığı ilişki nedeniyle ikilinin yolları ayrıldı.

0: bana bırakıp ayrılığa katlanıp gidiyorsun.
1: İstanbul Diş Hekimliği Yüksekokulu'nun son sınıfındayken mahalleden arkadaşı Arda Uskan'la çıktığı bir yolculuk sanatçının hayatını tamamen değiştirdi. Bu yolculukta Aşık Veysel'le tanıştı. Dönüşünde Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım eserini yeni bir düzenlemeyle kaydetti ve 1969 yılında yayınladı. Ardından çıkan ikinci solo plağında kendi sözlerini yazdığı Benim Aşkım Beni Geçti yer aldı. Plak kapağında ise Türk müziğine yönelişinin nedenini şu sözlerle anlattı. Piyasa öylesine Türk benliğinden uzak melodilere kucak açmıştı ki beni dinlemeyeceklerdi bile. Bugünse durum büyük bir hızla değişiyor. Bu öz benliğimize dönüşte ben de üzerime düşen görevi yapmaya karar verdim. 1969 yılının Kasım ayında yeniden Sivri Alan'a giderek Aşık Veysel'in yanında kalan sanatçı, kar yolları kapayınca 3 ay boyunca ustasının yanında yaşadı. Dönüşünde yayımladığı Yumma Gözün Kör gibi Yağmur Olsam kariyerinin gerçek çıkışını sağlayan plak oldu. Şarkıların sözleri Aşık Veysel'e, besteleri ise Kızıloğa aitti. Plakta gitar, tumba ve sazın yanı sıra tahta ve taş gibi alışılmadık enstrümanlar da kullanıldı. Büyük ilgi gören plak sanatçıya ilk altın plağını kazandırdı.

Yumma gözün kör gibi ve Yağmur Olsam plaklarının başarısının ardından kendi bestesi olan Söyle Sazımı yayımlayan sanatçının plağının arka yüzünde Karacaoğlan'dan bestelediği Güzel Ne Güzel Olmuşsun bulunuyordu. Her iki eserde de Nedim Demirelli kendisine eşlik etti. Söyle Sazım, uzun süre zirvede kalan Barış Manço'nun Dağlar Dağları'nı geride bırakarak liste başına yükseldi. 1970 yılının sonunda Hey Dergisi'nin düzenlediği ankete Söyle Sazım, Yumma Gözün Kör Gibi ve Güzel Ne Güzel Olmuşsun Dağlar Dağların ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. Aynı ankette Fikret Kızılok yılın erkek şarkıcısı seçildi. Bu başarının ardından Anadolu turnesine çıkan sanatçı, turne sırasında Siverek yolunda donma tehlikesi geçirdi ve bir kamyon şoförü tarafından kurtarıldı. Daha sonra bestelediği Emmo'yu bu kamyon şoförüne ithaf etti.

1972 yılında Bir Ali Var adlı tiyatro oyunu yazdı. Oyun sahnelenmedi. Ancak şarkıları plak olarak yayımlandı. Günola Devran Döne, Anadolu'yum, Leylim Ley, Gözlerinden Bellidir, Köroğlu Dalları, Tutamadım Ellerini, Bacın Önde Ben Arkada ve Koy Verdin Gittim Beni bu dönemin eserleri arasında yer alır. Oyunun diğer şarkılarından Kime Sormalıyı Tansu, Duyar Mısın'ı ise Timur Selçuk seslendirdi. 1973 yılında Aşık Veysel'in vefatı Kızılok'u derinden sarstı, cenazeye katıldı, ardından sazını kırdı ve bir süre müziği bırakarak diş hekimliğine yöneldi. Aynı dönemde ilk eşi Şeyda Kızılok'la dünya evine girdi.

Kızılok 1974 yılında Tehlikeli Madde grubunu kurarak yeniden sahnelere döndü. Anadolu turneleri gerçekleştirdi, ardından İstanbul'da konserler verdi. Folk motiflerini rock müziğiyle harmanlayan grup, zamanla daha Alaturka bir çizgiye yöneldi. Haberin Var mı, Kör Pencere, Ay Battı, Aşkın Olmadığı Yerde, İnsan Mıyım, Mahluk Muyum, Ot Muyum, Anadoluyum 75, Dar Ağacı, Biz Yanarız ve Sen Bir Ceyhan Olsan, bu dönemin önemli kayıtları oldu. Ancak son plağa beklenen ilgiyi görmeyince Kızılok yeniden ortadan kayboldu. 77 yılında daha önce kaydedip yayınladığı deneysel çalışmalarını Not Defterimden adıyla albümleştirdi. Atonal altyapıtlar üzerine Nazım Hikmet şiirlerini kullandığı bu albüm, dönemin siyasi koşulları nedeniyle kısa süre sonra toplatıldı. Daha sonra Varşova'da iki ödül kazanmasına rağmen yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle profesyonel müziği bıraktığını açıkladı. O güne kadar 13 altın plak kazanan sanatçı, eserlerinin ticari bulunmadığı gerekçesiyle yayımlanmamasını bu kararının temel nedeni olarak gösterdi. 1978 yılında oğlu Yağmur Kızılok dünyaya geldi.

bir havada. Sanatçı 5 yıllık sessizliğinin ardından 1983 yılında zaman zaman albümüyle geri döndü. Tabla, ney, bendir ve bas gitar eşliğinde kaydedilen albümde Zaman Zaman, Yeter Ki, Sevda Çiçeği ve Güzel Ne Güzel Olmuşsun'un yeni yorumu yer aldı. Albüm büyük bir beğeni topladı. Tüm bunların yanında 1980'li yıllarda Bülent Ortaçgil ile birlikte Çekirdek Sanat Evi'ni kurdu. Erkan Oğur, Yeni Türkü ve Ezgi'nin Günlüğü gibi birçok sanatçı burada ilk sahne deneyimlerini yaşadı. Kâr amacı gütmeyen bu projede kayıtlar yapıldı ve sınırlı sayıda yayımlandı. Aynı dönemde diş hekimliğini tamamen bırakarak kendisini müziğe adayan sanatçı, Ortaçgil ile birlikte Bizim Şarkılarımızı, Olmasın Varsın'ı ve Pencere Önü Çiçeği albümlerini hazırladı. TRT için çocuk şarkıları kaydetti, daha sonra ikili yollarını ayırma kararı aldı.

kızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Kızıl Ok, 1989 yılında yayımlanan Yana Yana albümünde Erkan Oğur, Fuat Güner ve Fahir Atakoğlu gibi isimlerle çalıştı. Ardından gelen Olmuyor Olmuyor albümü ise sanatçının kendi değerlendirmesine göre aceleye getirilmiş bir çalışmaydı. 1993 yılında Ferhan Şensoy'un Köhne Bizans Operası'nın müziklerini besteledi ve aynı yıl ikinci eşi Dicle Kızıl Ok'la evlendi. 95 yılında Demirbaş şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Süleyman Demirel'e yönelik siyasi taşlamasıyla dikkat çeken eser, Türkiye'nin en başarılı politik mizah örneklerinden biri kabul edildi. Aynı dönemde Yadigar albümü yayınlandı. Ardından Uğur Mumcu'nun sesleniş yazısından bestelediği Vurulduk Ey Halkım albümünü çıkardı. 97 yılında yayınladığı Mustafa Kemal Devrimci'nin Güncesi, Atatürk'ün hayatını kendi ağzından anlatan destansı bir konsept albüm olarak müzik tarihindeki yerini aldı. Bu çalışmanın ardından duyurduğu Suya Yazılan Şarkılar albümü ise hiçbir zaman yayınlanmadı.

tüm sözlerin. Son yıllarında daha çok söz yazarlığı ve besteciliğe yönelen Fikret Kızılok, Fuat Güner için eserler yazdı, Derya Baykal'ın oynadığı Şu An Mutfaktayım oyununun müziklerini besteledi ve Sertab Erener'e Oysa'yla Kumsal'da şarkılarını verdi. 98 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından 2001 yılının Temmuz ayında Bodrum'da ikinci kez kalp krizi geçirdi. İstanbul'a getirilen sanatçının durumu bir süre düzeldi. Kendisini hayata döndüren hemşire Yıldız Atılgan için son şiirini yazdı. Kalp pili takılmasına rağmen 22 Eylül 2001 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 54 yaşında yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine hayatının son yıllarını geçirdiği Bodrum'da toprağa verildi.

0: 38 saniyede bugün. Kayseri'de çeşitli bölgelerde yangın çıktı. Çıkan yangınlar ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Kaykop kavşağında otomobille ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kayseri'de elektrikli şarj istasyonundaki bir araç bomba gibi patladı. KPSS ön lisans başvuruları ve YKS tercih işlemleri başladı.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Aydemir Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Demir Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 50. Güngören Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 62 çift 0. İrfan Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Reyhan Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi 0352 502 51 71.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Kongordota davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Kayseri'de çeşitli bölgelerde yangın çıktı. Çıkan yangınlar ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Kaykop kavşağında otomobille ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kayseri'de elektrikli şarj istasyonundaki bir araç bomba gibi patladı. KPSS ön lisans başvuruları ve YKS tercih işlemleri başladı.
0: Bugün.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Aydemir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34 Demir Eczanesi Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 50 Güngören Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 62 çift 0 İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63 Reyhan Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 502 51 71
0: Nöbetçi Eczaneler

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlüğünün katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, Araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Müzik Radarı.

0: için özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Müzik Radarı.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

yarımı yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Müzik Radarı.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Kongordota davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

kokular saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.